İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestralarıyla verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Hafta sonu klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Konser rehberi.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
0: Davetiye kimin?
2: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere iki kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Borusan Klasik'te Klasik Tatlar 54. İstanbul Müzik Festivali özel programımız başladı. Bu sabah değerli üstadım Aydın Büke ile mikrofon başındayız. Günaydın Aydın abi.
1: Günaydın.
0: Ve özel konuğumuz İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin.
2: Sağ ol.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali'ne sayılı günler kaldı. 11 Haziran Perşembe günü başlayacak festivalimiz ve 25 Haziran'da sona erecek. Detaylara geçmeden önce anı yaşayalım ve şu an itibariyle diyorum Efruz Hanım, nasıl hissediyorsunuz? Geçmişten geleceğe 54 yıllık bir gelenek. Direktör olarak bu yıl hislerinizi önce öğrenelim istedim.
2: Evet, her yıl olduğu gibi yine heyecanlıyız. Enteresan bir şekilde her sene bu heyecanı sıfırdan yaşıyoruz. Hem kendi adıma konuşuyorum, hem ekip arkadaşlarım ve tüm İKSV çalışanları adına. Zannediyorum yaptığımız işlere de bu yansıyordur. Gerçekten müthiş bir aşkla, özveriyle çalışan koskocaman bir ekip var bu işin arkasında ve bir yıl boyunca buna hazırlanıyoruz. Aslında onun da daha evveli de var biliyorsunuz. 2-3 yıl öncesinden planlanmaya başlanıyor. Dolayısıyla böyle bir doğuş gibi müthiş bir kutlama her anlamda. O yüzden heyecanlıyız hepimiz ve açılışı bekliyoruz.
0: Eminim çok heyecanlı olacak dinleyiciler için de, festival takipçileri için de. 54. İstanbul Müzik Festivali. Anın içinde.
1: Evet,
0: festivalin
1: onu
0: teması.
1: Açalım, değil
0: onu
1: mi?
0: Açalım.
1: Onu açalım.
0: Evet.
1: Hakikaten çok önemli bir şey. Yani anın içinde olmak. Hep anın içinde olurken bunun farkına varmıyoruz. Hele bugünlerde.
2: Evet,
1: daha doğrusu
2: içinde
1: bu çağda,
2: yaşadığımız bu
1: içinde
2: çağda.
1: İçinde yaşadığımız bu çağda. Onun için belki bu başlık ne
2: evet.
1: için kondu, nereden geldi bu yılki festival teması. Her sene bir çok iyi bir tema, yani çok oturan bir tema belirleniyor. Bu yılda yine bence bulunduğumuz duruma çok yakışan bir festival teması olmuş.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Bu temalar tabii aslında biraz hani yaşadığımız şeyden, hayatın içinden, kendisinden ortaya çıkıyor. Kaldı ki bütün aslında festivalde seslendirilen eserler de o bestecilerin o dönem yaşadıkları, hayatında olan biten üzerine gelen bir ilhamla yazdıkları şeyler malumunuz. Biraz bir şahsi bir taraftan geldi bu tema başlığı diyelim. Pandeminin başından beri düzenli olarak meditasyon yapıyorum. Biraz daha işte anda kalabilme, farkında olabilme, kendimi sakinleştirebilme. Çünkü İstanbul gibi bir megapolde yaşıyoruz. Ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark edemediğimiz bir çağdayız. Bu telefonlar, tabletler, sürekli bir bildirim, ekran, uyarı, bunların altında böyle bir serseme dönmüş bir vaziyette kendi beden farkındalığımızı bile unuttuğumuz, etrafta olan biteni gözlemlemeyi bile es geçtiğimiz bir hayatın içerisinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla biraz bu farkındalığımı geliştirmek için son 5-6 senedir düzenli meditasyon yaparken bir meditasyon seansının sonunda minik bir aydınlanma yaşadım. Ve fark ettim ki aslında canlı konserlerde, klasik müzik konserlerinde özellikle, tabii benim ilgi alanım da daha ziyade orada malumunuz. Konserlerde de benzer hissi yakalıyorum ben. Bir anda işte artık telefona bakmayı bırakıyorsunuz, etrafla ilgilenmeyi
0: kesinlikle
2: bırakıyorsunuz, sahneye odaklanıyorsunuz. Orada o yaratılan mucizevi anın kısa bir sürede olsa tadını çıkarıyorsunuz ve işte beyin zaten hani farklı hormonlar salgılanıyor, nefesiniz sakinleşiyor, işte pür dikkat neyse oraya odaklanıyorsunuz bir şekilde ve o da bir farkındalık anı yaratıyor. Ve aslında belki insanoğlunun müzikle kurduğu bağın temelinde de o duygu var.
0: Kesinlikle.
2: O bağlanma, o mucizeyi birlikte yaşama, özellikle canlı müzik konserlerinde sahnede o performansı gerçekleştiren sanatçıyla izleyici arasında müthiş bir şey yaşanıyor. o salonda, o anda.
0: Ve hatta yüzyıllar önce bu eseri yazmış besteci arasında.
2: Evet. Tabii. Ve defalarca bu yaşanıyor ama hiçbiri de birbirinin aynısı olmuyor. Çünkü hayattaki her şey geçici ve aslında müzik de bu geçiciliğin en saf ifadesi.
1: Aynı, aynı kişi çalsa bile aynı şey olmuyor. Evet, yani aynı kişi aynı, beş beşe bile
2: evet,
1: çalsa
2: aynı,
1: yine olmuyor.
2: Aynı gün içerisinde aynı eseri birkaç kez bile çalsa o müzisyen aynı şekilde çalamıyor. Aynı duyguyla çalamıyor. Hı-hı. Aynı performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla aslında anda olan her şey çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
2: Geçmiş geçti, geleceği bilmiyoruz. O iyi hissetme hali biraz bu duyguyla da bağlantılı ve müzik de bize bunu veriyor. Dolayısıyla izleyicilerimize biraz festivalin içerisinde konser anında o duyguyu hatırlamaya yönlendirelim istedik ve anın içinde kalmaya, müzikle kalmaya davet edelim.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok iyi yaptınız. Müziğin de bize iyi gelen tarafı bu zaten. Festival boyunca söz veriyoruz anın içinde kalacağız.
2: Telefonları lütfen 1-2 saat ceplerimizden evet. çıkarmayın.
1: Kimi zaman o aslında dinleyiciler, izleyiciler o anı yaşadıklarını başkalarına göstermek için de
2: böyle
1: telefonları
2: bir
1: kullanıyorlar.
2: Evet, böyle bir durum da var. Ama yani. O çekilen o videoları kimse sonra açıp tekrar izlemiyor.
1: Ve kendi yine de o anı yaşayamıyor.
2: Evet,
0: kaçırmış oluyor.
2: O ekrandan bakıyor sahnedeki şeye. Orada canlı bir şey yaşanıyor ama elindeki küçük ekrandan büyük resme bakmak yerine o küçük ekrana bakmayı tercih edebiliyor insanlar. Biraz bunu bırakalım.
0: Evet evet. Yani hepimizin ihtiyacı var hakikaten. Evet.
2: Çünkü zaten sürekli o ekranlardayız. En azından konser esnasında birazcık anı yaşayalım, müziğin tadını çıkaralım istiyoruz.
0: Evet, 11 Haziran'da Perşembe günü festival Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış konseriyle başlayacak. Hem de iki festivalin önemli ödülü sunulacak.
1: Evet.
0: Konserden önce top sizde Efruz
2: evet.
0: Hanım. Başlayalım evet. açılış evet. konseriyle.
1: Açılış konseri ve önce ödüllerle başlayalım. Sonra
0: evet.
1: da açılış konseri.
2: Evet, her yıl festivalin iki ödülü oluyor malumunuz. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülü. Bu yılki ödüllerimizi, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü Portekizli piyano sanatçısı, piyanist Maria João Pires'e takdim edeceğiz. Festivalin Onur Ödülü de bestecimiz Turgay Erdener'e sunulacak açılış konserinin öncesinde küçük bir törenle. Her ikisi de kendi branşlarında, kendi alanlarında çağımıza güzellikler katmış çok kıymetli sanatçılar.
0: Sağ olsunlar. Evet,
2: dolayısıyla onların bizlere verdikleri, kültür sanat dünyasına sunduklarına bir takdir, bir teşekkür mahiyetinde bu ödülleri kendilerine sunacağız.
1: Evet, biraz bir müzik arasına isterseniz
0: evet, evet.
1: onlarla
0: biz de
1: yapalım,
0: teşekkürlerimizi onların kayıtlarıyla sunalım.
1: Bu ödül alacak iki sanatçının
0: isimle.
1: Kayıtlarını dinleyip bir soluklanalım.
0: Soluklanalım. Turgay Erdener'in Afife Bale müziklerinden bir bölüm dinleyelim. Ardından da Maria João Pires'ten harika bir Schubert yorumu dinleyelim.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün takdim edileceği bestecimiz Turgay Erdener'in Afife Bale Müziği'nden girişi ve ardından festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sunulacağı piyanist Maria João Pires'ten Schubert'in Sol Bemol Empromptüsünü dinledik.
1: Evet, festivalin açılış konseri orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yine 11 Haziran'da sahnede olacak. Orkestranın müzik direktörü ve şefi Aziz Şok Hakimov'un batonunun altında diyelim. Yine bir başka Özbek sanatçı, piyanist Behzat Abdurrahimov, Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek açılış konserinde ve ardından Stravinsky Ateş Kuşu süitiyle coşkulu bir başlangıç yapacağız festivale.
2: Evet, bu gerçekten çok önemli. Hem çalınacak olan konçerto da çok sevilen, çok herkesin çok beğendiği bir konçerto. Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosu aynı zamanda solist de çok çok önemli ve bu en son kaydı Inferno başlığını taşıyor ve Gramofon Müzik evet. Dergisi'nin bu ayki Haziran 26 dergisinde editörün seçkisine giren bir kayıt
1: evet,
2: oldu.
1: Evet, müthiş bir piyanist gerçekten.
2: Önemli. Oradan da bir kısa parça dinleyelim çok bu arada. Olur. Hatta şöyle bir şey yapalım. O Inferno'nun sonunda bir takım piyano parçalarını çaldıktan sonra Stravinsky'nin Petrushka balesinden parçalar çalmış. Burada da Ateş Kuşu'nu çalacak o orkestra, ona bir gönderme olsun.
1: Evet.
2: Petrushka'dan bir bölüm dinleyelim. Mesela Abdurrahimov'dan ve yine bir müzik arası vermiş olalım.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri solisti, piyanist Behzod Abdurahimov, Stravinsky'nin Petrushka bale müziklerinden Rus dansını seslendirdi.
1: Nasıl devam edelim?
2: Hangi bir konserden bahsedelim?
3: O kadar çok ki evet, aslında Borusan Klasik dinleyicileri eminim şimdiye kadar kendi seçkilerini oluşturmuşlardır zaten. Ve tabii ki biz yine de değinebildiğimiz kadar tüm konserlere kısa kısa da olsa değineceğiz ama festivalin gerçekten son yıllarda giderek daha fazla önem verdiği bir takım, aslında pek çoğu da parasız olan etkinliği var. Veyahut da çok ufak ücret karşılığında olan, çok gençlere yönelik işte parklardaki konserler, diğerleri. Ama bir de bu sene özellikle konan bir rahat konser var. Onu birazcık duyursak, çünkü ilk bu sene oluyor. Belki gözden kaçmıştır. Evet. Kısa kısa da olsa değineceğiz ama festivalin gerçekten son yıllarda giderek daha fazla önem verdiği bir takım, aslında pek çoğu da parasız olan etkinliği var. Veyahut da çok ufak ücret karşılığında olan, çok gençlere yönelik işte parklardaki konserler, diğerleri. Ama bir de bu sene özellikle konan bir rahat konser. Evet.

0: veya en azından web siteleri üzerinden programlarını izlemeye çalışan biri olarak böyle bir şey hemen hemen hiç görmedim. Yani bu rahat konser konseptinde bir şey. Evet, Berlin Filarmoni'nin zaman zaman yaptığı, evet, bir takım değişik çocukları bir araya getirip onlarla Simon Rattle'ın başlattığı, evet, bir takım şeyler vardı ama bir festival içinde değil. Onlar böyle ayrıca bir konser düzenliyorlardı
1: Evet.
0: çocuklara veya gençlere yönelik. Ama festivalin içinde böyle bir şeyin olması, bu rahat konserin olması ve ne amaçlanarak bu yapıldı, onu bir sizden duyarsak çok iyi olur.
1: Evet, kültür sanata erişimin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız en temelinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak elbette düzenlediğimiz tüm festivallerde bir takım biletli etkinlikler var. Büyük
0: Olmak
1: bir kısmı
0: zorunda
1: böyle
0: zaten.
1: olmak zorunda,
0: Evet.
1: işin doğası gereği.
2: Elbette.
1: Fakat elimizden geldiğince, imkanlarımız sağladığınca da farklı yaş gruplarına, farklı ekonomik, finansal yeterlilikleri olan izleyicilere ulaşmak, özellikle İstanbullu müzikseverlere bir şekilde ücretsiz ulaşmak konusunda çok uzun yıllardır aslında sürdürdüğümüz ücretsiz konserler serimiz var. Sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi
0: Parklarda
1: hafta sonu
0: oluyor, evet.
1: klasikleri, bir Anadolu yakasında, bir tane de Avrupa yakasında olmak üzere, ki bu sene de Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda yine bu ücretsiz konserlerimiz var. Fakat tabii farklı yaş gruplarına, farklı kondisyondaki,
2: İhtiyaçlara.
1: farklı
0: Evet.
1: ihtiyaçtaki izleyicilere de ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle işte İstanbul, yaşanması çok kolay olmayan bir şehir biliyorsunuz. Uzun bir uğraş aslında, evden çıkmak, bir konser salonuna gitmek, bir etkinliğe gitmek ve geri dönebilmek. Farklı bilişsel sıkıntıları olan, bilhassa otizm spektrumundaki izleyiciler için bu işin farklı tasarlanması gerekiyor. Çünkü standart bir kültür sanat etkinliğine maalesef onları rahatsız eden bir takım uyaranlar sebebiyle katılmaları mümkün olmuyor. Bunun dışında yine ilk evrelerinde olan Alzheimer ve demans hastaları için de benzer bir durum var. Dolayısıyla uzun zamandır aslında herkese erişebilme konusunda farklı çalışmalar yapma hayalindeydik. Ancak bir tabii ki bunun da bir arkasında bir finansal destek,
0: Tabii. Doğru.
1: sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Bu bağlamda da geçtiğimiz yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın erişilebilir sanat partneri olan Denizbank'la bu işe soyunduk diyelim. Öncelikle İstanbul Bienalinde ve İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu çalışmalar
0: O
1: başladı
0: müthiş
1: ve
0: bir tiyatro festivalindeki şey.
1: evet,
0: Evet,
1: Peru'dan
0: müthişti.
1: gelen
0: İnanılmazdı o. Evet.
1: otizmle bir tiyatro topluluğunun, kumpanyasının sunduğu Hamlet'i
0: İnanılmaz
1: izledi
0: bir
1: izleyiciler.
0: etkinlikti, evet.
1: Evet ve tiyatro festivalinde de aslında bizimle birlikte ekibe katılan ve perde arkasında sahada çalışan otizmli bireyler de oldu.
2: Süper.
1: Dolayısıyla bundan sonra da devam edecek diyelim. Yani İKSV'nin inşallah uzun yıllar bu işbirliği devam ederse Denizbank'la düzenlediği tüm festivallerde bu bireyler için onlara özel tasarlanan konserler, etkinlikler, ayrıcalıklar, birlikte çalışma imkanı gibi onlara alan açacağımız, aslında sadece sahne üzerinde alan açmak değil ama topluma karışma, entegre olma konusunda da bir imkan tanıyacak bir çalışma diyelim buna.
2: Çok
1: Rahat
0: önemli.
1: konserde ne olacak
0: Evet.
1: derseniz de 20 ve 21 Haziran'da saat 3'te başlayacak olan konserlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceğimiz konserde sahnede Lepidus Ansambl olacak ve kolay dinlenebilen, yüksek pitchleri ve inişleri çıkışları olmayan, daha bilinen, daha tanıdık, daha yumuşak melodileri seslendirecek olan Lepidus Ansambl sahnede olacak ve salonu da aslında bu izleyicilere özel tasarlıyoruz. Yani ışıklar tamamen karartılmayacak. Salon tamamen dolu olmayacak. İzleyiciler istedikleri zaman girip çıkabilecekler. Hmm. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Müzisyenler izleyiciyle bir diyalog içerisinde olacak. Sanatçılar önce eserleri tanıtacak. Yani daha nasıl diyelim? Daha
2: yaşamın içinde
1: yaşamın
2: gibi.
1: İçinde daha

0: sıcak bir ilişki kurulan ve rahat bir ortam. Aslında bir tek bu nörolojik çeşitlilikleri olan bireyler değil ama işte ADHD'si olan ya da konser salonunda sıkılan, işte arada bir çıkmak isteyen, o fazla karanlıktan rahatsız olan, çok yüksek seslerden rahatsız olan çocuklar olabilir, daha ileri yaşlarda izleyiciler olabilir. Aslında herkese açık.
1: Evet, diyelim. Aslında bu söylediğinizde şu da var. Hemen aklıma o geldi siz konuşurken. Aslında 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde zaten konserler böyleymiş. Evet. Herkes girip çıkıyor, istediği yerde alkışlıyor. İşte şey yapılıyor.
2: Bazen operalarda yiyip içiyor.
1: Operalarda belli
0: şu
1: bir
0: anda arayı, o hala var bu arada, biliyor musunuz? Çin'de hemen küçük bir anekdot. Pandemi öncesiydi zannediyorum. Evet. Sevgili Yeşim'le, Yeşim Gürer Oymak'la. Çin'e gittik. Ve bizi bir operaya götürdüler. Çin operası. Girdik böyle, işte masalarda oturuyor herkes. Evet. Normal bir konser salonu formatında değil. Herkes yanında mandalinalarını getirmiş. Yiyorlar, içiyorlar. Şıkır şıkır kağıt sesleri. İşte sohbetler ediliyor, tabii, yeniliyor, tabii, içiliyor ve sahnede bir opera. Yani Madame Butterfly.
1: Evet.
0: Bildiğiniz ve...
2: Enteresan.
1: Shakespeare çağında tiyatro da öyle. Giriyor çıkıyor herkes. Evet. Yani biz bunları bu zaptı raptı altına alan mahaller.
0: Mahaller var.
1: Yani mahallere kadar da tabii ki biraz oluyor ama yani o böyle Viyana operasında ışıkları karartan, kimseye giremez, kimse çıkamaz. Yani böyle bir kutsal mabette bir dua edeceğiz, bir ayine katılıyoruz hissiyle tabii... Yani o dönemin ruhu onu gerektirdiği veya ona zorladığı için diyelim olan bir şey ama ondan sonra da o artık
0: kalmış,
1: yerleşmiş
0: bir şekilde
1: ve
0: maalesef.
1: Tabii ki müzisyenlerin kıyafetleri, giyimleri bilmem neler bile bugün işte frak giymek, smoking giymek pek çok kimseye anlamsız geliyor
0: tabii,
1: belki ama
0: yani, ama bir klasik
1: ama bir standart hale geldi artık.
0: Müzisyen kıyafeti resmedildiği zaman da hemen bir papyon konuyor ve frak çiziliyor
1: tabii,
0: değil mi? Öyle
1: ama bu rahat konser gerçekten hani belki de müziğin özüne dönmesi veya
0: kesinlikle
1: konserlerin
0: öyle,
1: diyelim konser hayatının özüne dönmesi. Yani Mozart bile Paris Senfonisi'nin ilk çalınışını babasına bildirirken, bestelerken bir yer koymuştum, orada alkışlayacaklarını biliyordum ve alkışladılar diyor. Yani onu zaten bekliyor orada.
0: Evet. Yani evet, biraz daha artık rahatlamak lazım bu anlamda. Dolayısıyla izleyicilerimizden de bu rahatlığı isteyelim.
1: Evet.
0: İşte dediğimiz gibi yani farklı duyusal hassasiyetleri olan aslında her türlü izleyiciye açık bir konser olacak. İki konser olacak diyelim. İki gün aynı programın tekrarı. Festival süresince de aslında otizmli iş partnerlerimiz diyelim, arkadaşlarımız bizimle çalışacaklar.
1: Çok güzel.
0: Ve festival mekanlarında kapılarda izleyicilerimiz onları görecek, ekibimize dahil olacaklar ve festivalde de hep beraber çalışacağız kendileriyle.
3: Borusan Klasik.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'tesiniz ve 11 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'a kadar devam edecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali'ne özel Klasik Tatlar programını dinliyorsunuz. Festival direktörü Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz.
1: Bir de şey de var galiba, değil mi? Atölye de var, müzisyenler için düzenlediğiniz bir atölye de var.
2: Anın içinde çalmak.
1: Anın içinde çalmak.
0: Evet, sevgili arp sanatçısı Doktor Merve Kocabeyler'in aslında oluşturmuş olduğu bir program bu. Biraz tabii festival temasıyla da örtüştüğü için dedik ki bunu yapalım.
1: Çok güzel.
0: Bilhassa işte müzik eğitimi alan konservatuvar öğrencilerine yönelik bir atölye olacak. 2 gün 17 ve 18 Haziran'da sabah 10'da başlayacak seanslar ve akşama kadar devam edecek. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere konservatuvarda tabii müzik eğitimi alan çocuklar işte teori öğreniyorlar.
1: Çalgılarını
0: öğreniyorlar. Müzik tarihini öğreniyorlar. Fakat ne yazık ki onlara öğretilmeyen bir takım şeyler var. Sahne stresini nasıl yöneteceğim? sazımı çalarken nefesimi nasıl kullanacağım?
1: Aslında öğretilmesi gereken belki en önce.
0: En önemli şey. Evet. Çünkü belki bunları bilmediği için o çocuk o stresi ve bedenini ve nefesini doğru kullanamadığı için müzisyenlik hayatı bile uzun sürmeyebiliyor, sakatlayabiliyor kendini. Tabii. Çünkü bir sporcu gibi aslında yaşanması gereken bir hayattan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla birlikte çalma kültürü, o stresi yönetme, bedeni nefesi kullanma, bunlar aslında en temel öğretilmesi gereken şeylerin başında.
2: Meslektaşlarıyla ilişkiler.
1: Tabii.
2: Kesinlikle.
0: Hepsi dahil.
1: Hepsi çok önemli. Tabii.
0: Evet, dolayısıyla tüm aslında bu pratiklerin biraz konuşulacağı, öğretileceği bir atölye sunacağız diyelim müzik öğrencilerine. Farklı farklı uzmanlar var. İşte bir farkındalık ve nefes koçumuz var. Erken dönem müzik uzmanımız var. Bir uzman klinik psikoloğumuz var. Kendisi aynı zamanda mental performans koçu. Farklı farklı seanslar olacak diyelim gün içerisinde ve farklı müzisyenler de olacak. İşte bir sevgili Selin Şeker Amber ve Yudum Çetiner'in birliğinden kurulu İkili. Duo Blanc ve Blanc, Noir Piano evet. ikilisi evet. Birlikte çalmak üzere onlar bir ufak bir seans yapacaklar. İşte Oda Müziği Ustalık Sınıfı var. Doğaçlama
1: var.
0: Üzerine var. Sevgili Ferit Odman, caz evet, davulcusu. Onun bir ufak bir şeyi olacak. Masterclass'ı diyelim. Böyle böyle bir iki güzel, günlük kıymetli bir program. Ben açıkçası müzik eğitimi alan bir genç olsaydım şu an buna koşarak gelirdim.
1: Arter'de
0: çünkü.
1: Arter'de galiba değil mi?
0: Arter'de yapacağız. Evet, 17-18 Haziran sabah 10'da başlıyor. Ufak bir katılım ücreti alıyoruz. Müzik.iksv.org adresinden katılmak isteyen genç müzisyenlere tavsiye ediyoruz. Gelsinler ve öğrensinler.
1: Kaçırmasınlar. Evet.
2: Bu noktada bir yine müzik molası alalım diyelim. Bu güzel sohbete mola almaya gerek yok aslında ama dinlenmek de güzel oluyor. Müzikle hazmetmek bu konuşulanları. 14 Haziran'da Berlin solistleri ve Justin Davis'in vereceği bir konser var. Ona geçmeden, onu konuşmadan önce Justin Davis'in bir kaydını dinletmek istiyoruz size.

0: 14 Haziran Pazar günü 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Berlin solistleriyle birlikte Süreyya Operası'nda konser verecek olan kontrtenor Yestin Davies'i dinledik. Handel'in Herkül'ün Seçimi Oratoryosu'ndan seslendirdiği Arya'da kendisine Thomas Dünfor yönetimindeki Jüpiter Ensemble eşlik ediyordu. Efruz Hanım, 14 Haziran'a geçiverdik ama bir şeyi atlamış olduk. Sözü size bırakıyorum
1: evet,
0: yine.
1: 14'üne gelmeden hemen evet. 12-13 Haziran'daki
2: çok önemli çünkü
1: çok o konserlerde. Önemli ve benim müthiş heyecanla beklediğim işlerden biri festivalde. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği konserler beni ve pek çok izleyiciyi çok heyecanlandırıyor.
0: Evet.
1: Evet, sahnede bir performans oluyor ve o canlı performansı dinlemenin güzelliği başka. Fakat işin içine bir de böyle çağdaş dans gibi göz alıcı bir formda girmişse çalınan canlı müzikle daha da keyifli. Ünlü çağdaş dans topluluğu Ater Balletto 3 bölümden oluşan bir projeyle festivalde 2 gün yer alacak. 12 ve 13 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ve her bir bölüm farklı koreograflar tarafından oluşturulmuş bu projede. Çağımızın en önemli koreografları söz konusu, şu anda dünyadaki önemli çağdaş dans topluluklarına içerik üreten Angeline Prejlocage ve Crystal Pite gibi önemli isimlerin ortaya çıkardığı koreografilerde bu üç bölümün ikisinde canlı olarak sahnede projenin müziğini seslendirecek çok da kıymetli iki genç Türk müzisyenimiz var. O anlamda da çok kıymetli
2: çok,
1: görüyorum ben.
2: Çok.
1: Çünkü böyle önemli bir dans topluluğuyla bu kadar yetenekli genç Türk müzisyenlerin bir projede bir araya gelmesi ve inşallah sonrasında da bu işbirliklerinin devamı onlar açısından çok kıymetli olacak. Sevgili çellistimiz Dorukhan Doruk ve genç piyanistimiz Korkmaz Can Sağlam projenin müziklerini seslendirecekler.
2: Evet, o hakikaten çok önemli iki
0: evet.
2: konser 12 ve 13 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda galiba değil
1: evet.
2: mi? Büyük
1: evet.
2: salon değil tiyatro salonu.
1: Tiyatro salonundayız.
2: Evet.
1: Buradan
2: evet.
1: hemen 14 Haziran'a atlayabiliriz. Berlin solistleri ve Yestin Davies konseri. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın müzisyenlerinden oluşan bir yaylı sazlar dörtlüsü Berlin solistleri. Müzisyenlerin içerisinde bizim medarı iftarımız
2: evet.
1: sevgili Hande Küden de var ve grubun çellisti Knut Weber de o da çok çok kıymetli
2: danışma
1: bir
2: kurulu üyesi.
1: Dostumuz evet, ve evet. festivalin danışma evet. kurulu üyesi. Onların oluşturduğu bir üst seviyede evet. gerçekten
2: Berlin
1: çok.
2: Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı zaten. Baş kemancısı da birinci kemancı.
1: Evet. evet.
2: Ve de biyolacı da yine Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan.
1: Evet, çok çok üst çok, seviyede çok müzik yapan sanatçılar bunlar. Onların dörtlüsüne İngiliz kontrtenor eşlik edecek ve festivalin eser siparişinin dünya premierini
2: dinleyeceğiz. Dünya premieri olması da çok ilginç. Yani çünkü bu bir ortak sipariş olduğu için bir başka yerde de olabilirdi dünya evet. premieri ama burada.
1: Burada evet, evet önce bizim festivalimizde evet. olacak. Daha sonra Amerika'da Wigmore Hall'da ve Chamber Music evet. Northwest'te seslendirilecek. Evet. eser ve formu itibariyle de enteresan bir eser siparişi evet. bu. Çünkü yaylı sazlar dörtlüsü ve kontrtenor için yazılmış pek de eser yok.
2: Yok.
1: Evet. O bağlamda da bir enteresanlığı var ve tabii seslendirilecek olan eserler itibariyle de biraz festival temasına da minik bir gönderme evet. yapıyor diyebiliriz.
2: Evet, hem de çok enteresan yani Monteverdi'den başlıyor, günümüzde bestelenmiş taptaze bestelenmiş evet. bir esere kadar geliyor. Arada Schubert ve Mendelssohn da var. Barber var.
1: Evet,
2: değil mi?
1: Evet. Çağlar arası bir yani müzikal yolculuk.
2: Barok
1: evet.
2: erken barok dönemden günümüze kadar bütün her şeyden hem ses hem oda müziği
1: evet.
2: hepsi bir arada gerçekten ve de hepsi de alanında
1: müthiş
2: isimler.
0: Evet.
1: Evet.
0: Kaçırmayacağız.
2: Kaçırmayacağımız bunu bir kaçırmayacağız. Konser. Aslında hiçbirini kaçırmamız lazım. Orada bence
0: bir başkası. Şeyin,
1: konser
0: bir
1: salonlarında başkası. Yatıp kalkmak lazım.
2: Evet.
0: Ama festival dediğiniz budur.
2: Budur zaten.
0: Evet. Ruh budur yani.
2: Ruh budur. Hemen 15'ine geçebiliriz değil mi?
1: Evet, ünlü Alman Oda Orkestrası.
2: Evet. Bir de hemen belki çok kısa 14'ünde bu sanata ilk adım doğanın müziği vardı. Ondan biraz bahsettik.
1: Ondan da gerçi. Bahsedelim. Evet.
2: Çok kısa, çok kısaca hemen bahsedelim.
1: Evet, o hafta sonu 13 ve 14 Haziran'da cumartesi pazar günleri
2: çocuklara yine.
1: Atatürk Kent Ormanı'nda evet. Sanata ilk adım başta altında doğanın müziği yürüyüşünü yapacağız diyelim. Bu da yine aslında festival temasına gönderme yapan ve çocuklara yönelik oluşturduğumuz bir program. Farklı yaş gruplarına özel dizayn edildi. 7-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan programda çocuklar Atatürk Kent Ormanı'nda bir doğa yürüyüşü yapacaklar. Ne yazık ki artık çağın minikleri diyelim, doğdukları andan itibaren gözlerinin önüne bir telefon, bir tablet konuyor. Yemek yerken, dışarıdayken, evdeyken o ekranla bir şekilde ne yazık ki uyuşan bir nesil yetişiyor.
2: Bahçede
1: şu anda.
2: Bahçede oynamak, gibi. Sokakta oynamak gibi
1: oynamak
2: şeyler
1: kalmadı
2: yok.
1: Artık.
2: Evet. Sokak da kalmadı aslında tabii.
1: Evet, büyük dolayısıyla şehirde. Hani parkta dışarı çıktıklarında aslında etrafla bağ kurmakta güçlük çeken bir jenerasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı biraz doğaya atalım dedik. Doğaya salalım. Roots and Shoots Türkiye ekibinden iki kıymetli konunun uzmanı çocuklarımıza bir doğa yürüyüşü yaptıracaklar. Ve çocuklar etraflarında işte Atatürk Kent Ormanı'nda da bolca kuş var biliyorsunuz.
3: Çok güzel.
1: İşte oradaki bir kuşun sesi, ağaç. İşte o yaprak uçacak, kelebekler uçacak, çocuklar bir an böyle bir etrafında ne olup bittiğinin farkına varmaya başlayacak ve rotanın bir noktasında da parkın içinde bir canlı müzik performansı dinleyecekler. Yarının Kadın Yıldızları projesinden destek almış olan genç keman sanatçımız Beste Yalı çocuklarımıza kısa bir dinleti de yapacak. Sonra rotayı tamamlayacak çocuklarımız ve keyifli bir gün geçirecekler diye umut ediyoruz.
2: Çok çok güzel bir şey. Evet,
1: bu da ücretsiz bir etkinlik bu arada. Tabii. Yine web sitemizden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Anne babaların.
2: Tamam. Evet, buradan 15'ine geçelim değil mi? Kammer Akademi, Potsdam.
1: Ve Yusen Piyano İkilisi.
2: Yusen Piyano İkilisi, evet.
1: Müthiş enerjileri ve neredeyse tek vücut halinde çalan Hollandalı piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen sahnede olacak ve ünlü Alman oda müziği topluluğu Kammer Akademi Potsdam onlara eşlik edecek. Tabii çok gösterişli bir konser ve bir program bu. Çünkü sahnede iki piyano birden olacak ve adeta kendilerine böyle birbirlerine bir ince bir kabloyla bağlı gibi müthiş bir uyumla çalan iki genç piyanist. Mozart'ın iki piyano konçertosunu seslendirecekler 10 numaralı ve Maurice Ravel'in iki piyano için yazdığı, daha doğrusu aranje edilen La Vals eserini seslendirecekler ve Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda izleyeceğiz bu konseri.
2: Mozart demişken Yusen kardeşler demişken bir parça oradan da
3: dinleyelim. Konserde seslendirecekleri Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosundan bir bölüm dinliyoruz.

0: Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosunun 3. bölümünü dinledik. Lucas ve Arthur Yusen'e Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields eşlik ediyordu.
1: Bu güzel yorumdan sonra hemen bu 15 Haziran'daki konserle ilgili şunu da hatırlatıp diğer konsere geçelim. Konsere doğru söyleşileri çerçevesinde sevgili Iris Şentürker, Yusen kardeşlerle
2: konser öncesinde
1: evet, fuayede söyleşecek.
2: Keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler.
1: Onu da kaçırmayın, biraz daha erken saat 19'da giderseniz.
2: Evet, 19'dan itibaren konsere doğru sohbetini olacak. De izleyebilirler. Burada hemen bir minik hatırlatma da yapalım isterseniz Aydın Bey. Geçtiğimiz yıl aslında başlatmıştık bu işi ama bu yıl sizin güzel kaleminizden çıkan metinlerle benim naçizane okumamla
3: ben dinledim, ikisi de çok güzel.
2: Evet, konserde sizi neler bekliyor serisi yaptık, bir podcast serisi. Çünkü bu konser mekanlarındaki konsere doğru söyleşilerine hafta içi etkinliklerinde özellikle izleyicilerimiz yetişmekte güçlük çekiyorlar. Tabii. Çünkü işte az önce de konuştuğumuz gibi evden çıkacak, o trafikte gelecek. Bir şekilde o sohbetlere erişim kolay olamadığı için, ama konserde izleyiciler kimi dinleyecekler, ne dinleyecekler, acaba programda neler olacak bilgisini vermek üzere belki işte yoldayken izleyiciler böyle bir kulaklığını takacak ve konserde onun ne beklediğini dinlemek üzere bu podcast serisinden öncesinde dinleyecek diyelim.
1: Her
2: kısa
1: konserin,
2: bir sesli anlatımla.
1: Anlatı var ve her konser hem festival kitapçığında, broşürde bu altta QR kodları var, hem de web sitesinde her konserin altında yine
2: evet, Spotify linkine yönlendiren
1: durumda.
2: Bir tıklanabilecek bir yer var. Evet. Broşürde de bir kare kod var.
1: Evet.
2: İzleyicilerimiz onu okutarak konserde evet, onların nelerin
1: ayrıca
2: beklediğini dinleyebilirler.
1: Bu konsere doğru şeylerine gidildiği zaman orada yine sizin ağzınızdan bütün bu anın içinde iyi anlattığınız bir podcast de var.
2: Evet.
1: Onu da yine dinleyebilirler
2: evet,
1: orada.
2: Memnun evet, memnun oluruz dinlerlerse.
1: Evet. Evet, şimdi 16'sındaki konsere
3: evet,
1: geçelim. Orada gerçekten pek çok yani haftalardır sosyal medyada çok öne çıkarılan, daha doğrusu paylaşılan ve heyecan uyandıran bir konser. Onun da yine öncesinde bir konsere doğru söyleşisi var.
2: Evet. Sevgili Yeşim Burul ve İlkay Nişancı ile evet, notalarla yazılmış bir sinema tarihi Ennio Morricone evet, başlıklı bir konsere doğru sohbeti olacak Atatürk Kültür Merkezi
1: ve
2: fuayesinde.
1: Ve de konserde de.
2: Ve yine bir podcastimiz de var bu konserle ilgili. Gerçekten heyecan verici bir konser olacak bu.
1: Bifo'nun konseri.
2: Borusan İstanbul Filarmoni evet, Orkestrası'nın sahnede kalabalık bir orkestra, bir koro İstanbul, Leyla Gencer Şan yarışmasında dereceye de girmiş olan kıymetli genç sopranomuz Nazlıcan Karakaş ve Morricone müziklerinin aslında bir

0: Fazıl Say'ın Opus 84 Flüt Dünyası'ndan Onurlu Yalnızlık adlı bölümü Aslıhan Ant Say seslendirdi. Değerli flüt sanatçımız 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında desteklenen genç kadın müzisyenlerin kanaat önderliğini üstleniyor.
1: Evet, son birkaç yıldır sürdürdüğümüz ve aslında gençlere klasik müziğin hiç de korkulacak bir şey olmadığını göstermek üzere başlattığımız seri Disco Klasik bu yılda İKSV salonda yer alacak. Enteresan bir barok sazımız var, lavta.
2: Evet.
1: Ve Avusturyalı lavta virtüözü David Berg Müller sahnede olacak ve bir elektronik altyapının üzerine canlı olarak performansını gerçekleştirecek. Hemen sonrasında da Alman DJ Feyka'nın canlı DJ setiyle gece artık böyle iyice bir ısınacak ve dans ederek, hoplayarak, zıplayarak hep beraber coşkuyla geçireceğiz o akşamı.
2: Evet.
0: Ardından
2: 19'unda La Dolce Vita.
1: Evet, İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista topluluğuyla birlikte İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde, İtalyan Sarayı'nın bahçesinde enfes bir program sunacak bize. Aslında çok bilinen, sevilen İtalyan melodilerini biraz işte jazzy, biraz doğaçlama seslendirecekler. Trompet, piyano, bas gitar ve davulun eşlik edeceği Stefano Di Battista'nın solist olarak yer alacağı konserde İtalyan Sarayı'nın bahçesinde bir anda belki böyle bir Palermo'ya mı ışınlanacağız acaba? Napoli'ye mi ışınlanacağız? Biliyorsunuz çok keyifli bir bahçe orası, açık
2: evet,
1: havada.
2: Evet, evet.
1: Tam yaz akşamına yakışır bir programla ve
2: umarız
1: mekanda.
2: Umarız iyi bir havada.
1: Evet, umuyoruz ki güzel bir havada, evet. Keyifli bir
0: tadını
1: akşam yaşayacağız.
0: Evet.
2: Bu arada evet, sonuna doğru, son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Bir şey de yine biraz geride kaldı ama onu da hep söyleyelim. Artık çok gelenekselleşmiş bir şeyi var. Müzik

0: rotası.
1: Evet.
0: Ondan bahsetmedik.
2: Doğru.
0: Bu yılın
2: doğru.
0: müzik rotasında tarih olarak gerçi öndeydi o değil
1: evet,
0: mi? Ayın 13'ündeydi.
1: 13
0: evet.
1: Haziran'da bu yıl müzik rotası Beyoğlu'nda festival izleyicisinin gerçekten çok ilgi gösterdiği bir seri. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz.
0: Bileti en çabuk biten
1: satışa çıktığının ikinci günü sold out olan bir seri. Ki tabii konserleri sunduğumuz kiliselerin de kapasiteleri malum 100-110 kişi en fazla içinde, içeri evet. girebiliyor. Ve tabii çok enteresan bir proje bu.
2: Çok.
1: Her sene işte İstanbul'un bir bölgesini seçiyoruz ve birbirine yürüme mesafesindeki kiliselerde 45-50 dakikalık performanslar izliyor izleyiciler. Önce bir kiliseye giriyorlar, orada bir konseri izliyorlar. Dışarı çıkıyorlar ve bir infoport sistemiyle profesyonel bir turist rehberiyle ikinci mekana yürümeye başlıyorlar. O yürüyüş esnasında rehberimiz o bölgenin tarihi, mimarisiyle ilgili enteresan bilgiler veriyor. İkinci mekana giriliyor, orada ikinci grup dinleniliyor ve çıkılıp aynı şekilde böyle bütün gün doya doya müzik dinlenen ve aslında girilmesi çok da kolay olmayan enteresan mekanlarda izlediğimiz kısa performanslar bu yıl Beyoğlu'ndayız ve Surp Astvazazin Ermeni Katolik Kilisesi, Üç Oran Ermeni Kilisesi ve Kırım Anglikan Kilisesi'nde üç farklı performans dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesinde de Lusavoriç Korosu yer alacak. Hagop Mamigonyan şefliğinde.
0: Evet, şimdi tekrar kaldığımız tarihlere dönecek olursak 20 Haziran'da
2: Yıldız
0: Parkı'nda hem hafta sonu klasikleri var hem Rahat Konser'in daha evvel konuştuğumuz Rahat Konser'in
1: ikinci günü
0: var. Bir de Nefesin İzinde var değil mi?
1: Evet.
0: Bahariye.
1: Evet, 20 Haziran'da gündüz aslında Yıldız Parkı'ndayız saat 5'ten itibaren. Hı-hı. Bu ücretsiz serimiz hafta sonu klasiklerinin ikisi gerçekleştirilecek. İki farklı grubumuz var. Hollanda'dan Hadewijch van Gent, violonsel sanatçısı ve aynı zamanda vokal sanatçısı. Ona Brezilyalı gitarist Vitor Noah eşlik edecek. Onların ilk konserinin ardından da Fransa'dan bir flüt ve kromatik armonika ikilisi bir arada olacak ve çok keyifli bir pazar konseri izleyecek izleyicilerimiz, müzikseverler. O günün akşamı da bu yıl festivalde ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevihanesi'nde çok özel bir proje var. Hı-hı. Bu da yine aslında festival temasına ilişkin oluşturulmuş ve programa alınmış bir konser. 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı eserlerinin seslendirileceği işte durak, nefes, ayin, şuul gibi farklı dini forma sahip müziklerin eserlerin seslendirileceği bir konser olacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı korolarında görevli çok önemli müzisyenler var burada da. 5 sazende, 5 hanendenin sahnede olacağı konserde Nefesin izinde anda kalacağız diyelim. İzleyicilerimizi bu özel konsere de bekliyoruz.
0: Çok çok güzel. 21'inde de yine anın güzellikleri var bu
2: evet,
0: defa
2: evet.
0: Kapalı Çarşı.
1: Bu da yine aslında festival özel temasına mekanlar. Özel oluşturulmuş mekanlar, evet. Yine özel bir mekandayız.
0: Kapalı Çarşı'yı daha evvel de kullandı festival.
1: Evet, evet daha evvel ama pek çok kez konser yaptık. Bu bütün kuyumcuların olduğu Kalpakçılar Caddesi evet. vardır genişçe bir cadde. Oraya bir sahne kuruluyor ve çarşının kapalı olduğu pazar günü yapıyoruz. Tabii. Ve izleyiciler Kapalı Çarşı'yı içinde hiç kimse olmadan
0: çok zor bir
1: görüyorlar.
0: Şey
1: evet, o da çok enteresan bir tecrübe. Evet. Hem izleyici tarafında hem orada konser veren evet. müzisyen açısından evet. müthiş ilham verici bir evet. ortam oluşuyor tabii. İranlı setar üstadı ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Konstantinopol Ensemble sahnede olacak. İtalyan tenor Marco Bisley'ye eşlik edecekler. Hı hı. Biraz İtalyan Rönesansı'na, işte erken barok dönemine eserler, biraz Osmanlı ve İran müziklerinin seslendirileceği çok enteresan doğaçlamayla karışık, enteresan bir repertuar seslendirecek topluluk diyelim. Marco Bisley'nin de aslında bu jübile konseri. Sahnelerden çekiliyor kıymetli tenor. Artık bundan sonra biraz daha eğitimci tarafına ağırlık verecek zannediyorum. Onun için de güzel bir jübile olacak. Kapalı çarşı gibi enfes bir ortamda bir konser gerçekleştirmek. Dolayısıyla izleyicilerimizi davet ediyoruz bu özel akşama. Kapalı çarşıda saat 19'da başlayacak konserimiz. Ve Kürkçüler Kapısı'ndan girişte izleyiciler mekana girecekler. Evet.
2: Dilerseniz 22 Haziran konseriyle ilgili detaylara geçmeden önce konserde dinleyeceğimiz çok çok önemli tenor Ian Bostridge'in bir kaydını dinleyelim. Hatta bu konserde kendisine eşlik edecek olan piyanist Saskia Giorgini ile birlikte kaydettikleri Twilight albümünden, konserde de seslendirecekleri Schumann şarkılarından dinleyelim.

0: Schumann'ın Opus 45 şarkısından Mart Menekşesi'ni tenor Ian Bostridge ve piyanist Saskia Georgini seslendirdi.
1: Efruz Hanım, bu harika sesi dinleyeceğiz 22 Haziran'da Süreyya Operası'nda. Detayları sizden öğrenelim.
2: Evet, festival buluşması serisinde bu yıl Ian Bostridge, İngiliz tenor Ian Bostridge ile Türk sanatçımız mezzo soprano Feride Büyükdenktaş ilk kez bir araya gelecek. Bu serinin biraz olayı bu, biliyorsunuz çok uzun yıllardır devam ediyor ve festival buluşması serisinde yıldız solistler ilk kez bir araya geliyorlar festivalde. Burada prova yapıyorlar beraber ve ilk kez sahneye çıkıyorlar ve pek çoğu aslında buradaki o müthiş uyum yakalıyorlar. İstanbul'un ruhundan mıdır bilemiyorum ama o işbirlikleri sonra da devam ediyor. Evet. Yani burada verdikleri konserin ardından çok keyifli bir iş ortaya çıkıyor olmalı ki sonrasında devam da ediyor. Beraber müzik yapmaya devam ediyor bu isimler. Bu bağlamda da sevgili Feride Büyükdenktaş'la Ian Bostridge ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Saskia Georgini'nin, piyanist Saskia'nın eşliğinde sahnede olacak. 22 Haziran Pazartesi akşamı saat 20'den itibaren.
3: Bu buluşmanın diğer bir solistini de dinleyelim.
1: Evet, dinleyelim. Harika bir ses. En az Ian Bostridge kadar. Nazife Güran'ın bir şarkısını seslendiriyor. Piyanist Julius Drake eşliğinde Feride Büyükdenktaş'ı dinliyoruz.

0: Nazife Güran'ın Gece ve Deniz adlı şarkısını mezzo-soprano Feride Büyükdenktaş ve piyanist Julius Drake'ten dinledik.
1: Evet, yavaş yavaş festivalin son günlerine.
2: Hüzün çökmeye
3: başladı ama çökmesin. Çökmesin. Çok güzel konserler var.
1: Hakikaten.
2: Evet. En heyecan verici iki konseri.
1: İki konser. 125. yılını kutlayan bir orkestrayı dinleyeceğiz. İki gün harika iki solistle birlikte.
3: İki farklı program. Evet. Yani aynı konserin tekrarı değil. Muhakkak her iki konsere de gidin diyoruz.
1: Kaçmaz. Hakikaten
2: evet.
1: Öyle.
2: Evet. 23 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Viyana Senfoni Orkestrası Çin asıllı Kanadalı piyanist Bruce Liu'ya eşlik edecek. Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek Bruce Liu. O da kendi jenerasyonunun çok başarılı isimlerinden.
3: Bir tek şey söylemek kafi zaten. Chopin yarışması birincisi.
2: Evet, değil mi? Chopin yarışması
3: 2021'deki Chopin yarışması
2: ondan
3: birincisi.
2: Sonra zaten yani, müthiş bir kariyeri başladı işte, Bruce Liu'nun.
3: Evet.
2: Ve Franz Schubert'in 9 numaralı büyük isimli, büyük lakaplı diyelim, senfonisini seslendirecek orkestra.
3: Evet.
1: Evet, Viyana Senfoni Orkestrası'yla ilk gün birlikte dinleyeceğimiz piyanist Bruce Liu'dan bir parça dinleyelim şimdi. Çaykovski'nin mevsimlerinden Haziran.
2: Festivalimize de tatlı bir gönderme olsun. Her yıl Haziran'da düzenlenen festival, yılın en güzel zamanı.
3: En güzel zamanı. Evet.

Tchaikovsky'nin Mevsimlerinden Haziran'ı piyanist Bruce Liu'dan dinledik. 23 Haziran'da Beethoven'ın 3. piyano konçertosunda Bruce Liu'ya eşlik edecek olan Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası'nı da dinleyelim. Çek orkestra şefi yönetimindeki orkestra bu kayıtta Beethoven'ın 5. piyano konçertosunu seslendiren Çek piyanist Jan Bartoş'a eşlik ediyor.

0: Beethoven'ın 5. Piyano Konçertosu'nun 2. bölümünü dinledik. Jan Bartoš ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi
1: Viyana Senfoni'nin 2. konserine.
2: Evet, bu
1: geçelim.
2: Konseri Dvořák sevenleri davet evet. ediyoruz. Çünkü tamamen Dvořák'a adanmış bir program seslendirecek orkestra. İran asıllı bir başka Kanadalı müzisyen Kian Soltani, Dvořák'ın si minör violonsel konçertosunu seslendirecek ilk yarıda ve ikinci yarıda herkesin aslında bildiği, duyduğu evet. anda anladığı, tanıdığı Dvořák'ın nefis 9. senfonisi Yeni Dünya'dan eserini seslendirecek ve iki günü böyle yüksek seviye müzikle
1: evet.
2: geçireceğiz
1: aslında
2: diyelim.
1: Aslında bu konsere bir gönderme olarak Kian Soltani'nin yorumundan onun Dvořák konçertoyu seslendirdiği albümün sonuna eklediği küçük parçalardan bir tanesini dinleyelim. Dvořák'ın ikinci bölümündeki o çok ünlü Korangle solonun yer aldığı kesiti Stefan Kontz'un yaptığı düzenlemeyle violonsel solo ve violonsel ansamblından dinliyoruz.

0: Dvorak'ın 9. senfonisinin teması üzerine Stefan Konch'un yaptığı düzenlemeyi Staatskapelle Berlin çelistleri ve çelist Kian Soltani seslendirdiler.
1: Geldik konserin festivalin son gününe. İki tane çok ilginç konser var. Evet. Yine bir eser siparişinin yer aldığı bir konser var.
2: Evet, değil mi? Ben acaba hangi konsere gidebileceğim?
1: Evet, değil mi?
2: Bir tanesi ya, saat 8'de tabii. Bir yakada, diğeri saat 9'da diğer yakada.
1: Evet, bir.
2: Festivalin ikinci eser siparişi sevgili piyanist, besteci Kaan Bulağ oldu bu sene. Kaan Bulak ve ansamblı Maison Lale başlıklı projede yine festival temasına gönderme yapan bir çok özel bir içerik oluşturdu sevgili Kaan. Konserde Yunan asıllı Fransız soprano Sara Aristidou sahnede olacak. Video sanatçısı, video ve fotoğraf sanatçısı Teresa Maria Forthaus'un oluşturacağı bir video enstalasyonunu sahnede izleyeceğiz. Ve aynı zamanda bir de dansçı olacak sahnede. Her şey var. Bütün uyaranlara. Amanda Donato sahnede bir çağdaş dans performansı da sergileyecek. Ve Kaan'ın festivale özel yazdığı Maison Lale başlıklı eserinin de dünya premierini izleyeceğiz. Ve aynı akşam.
1: Evet. Bu arada bir hemen bu Kaan
0: Bulak'ın Sara Aristidou'yla birlikte 2021'de kaydettikleri Sagapo albümünden bir parça dinleyelim.
2: Evet, son harika bir albüm.
1: Evet. O konsere son
2: izleyicilerimizi
1: konsere,
2: evet. Neler bekliyor? Onlara ufak bir şey
1: tadımlık
2: olsun.
1: Tadımlık olsun.
2: Evet.

0: Agia Marina, Kaan Bulak ve Sara Aristidou'dan dinledik.
1: Evet ve geldik zaman yani saat açısından da son konserine. Çünkü diğerim biraz daha önce başlıyor saat 8'de, bu saat 9'da başlayacak değil mi?
2: Evet, saat 9'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde.
1: Çok büyülü bir mekan orası
2: ya,
1: da.
2: Harika
1: İnanılmaz.
2: bir
1: Evet.
2: mekan.
0: İyi ki tekrar döndük.
2: Evet, nihayet müzenin restorasyonu bitti ve biz de bahçesine
1: Evet.
2: girebildik. Orada kimler kimler izlendi.
1: Tabii
2: Heyecanla biz
1: tabii.
2: de bekliyoruz. Fado'nun kasırgası.
1: Evet.
2: Lakaplı Portekizli fadista Sara Correa sahnede olacak. Topluluğuyla birlikte Fado Viyolası, Portekiz gitarı, bas gitar ve davul eşlik edecek. Ve son albümündeki eserleri seslendirecek Sara Correa. Büyülü bir akşamla
1: Evet.
2: festivale
1: O
2: veda edeceğiz bir yıllığına.
1: zaten bu albümün tanıtım turnesi çerçevesinde galiba değil mi?
2: Evet,
1: Yani
2: evet.
1: o
2: Daha evvel İstanbul'da bir konser vermiş Sara.
1: Evet.
2: Fakat tabii kariyeri bir anda
1: Evet.
2: müthiş bir ivme kazandı.
1: Evet.
2: Zannediyorum artık oradaki ismini bilemiyorum ama O Ses Türkiye'nin O Ses Portekiz versiyonu zannediyorum. Orada bir televizyon programında da
1: Programında da.
2: benzer bir ses yarışmasında da jüri üyesi çok popüler bir isim ülkesinde ve müthiş buğulu çok güzel bir sesi var. Harika bir
1: Evet.
2: fadista Sara. Onun sesini de dinlemek için heyecanlıyız.
1: Sevgili Efruz Çakırkaya, iyi ki geldiniz. Gerçekten bu 54 yıldır, 54.'sü olacak bu İstanbul müzik hayatını hakikaten çok değiştiren, renklendiren bu festival ki ben de her zaman konu açıldığında şunu söylüyorum. Bir tek şeyle hani şimdiye kadar çok mutluyum ki bu festivali birincisinden 54.'süne kadar hepsini izledim.
2: Evet.
1: Ama bir konser, ama üç konser, ama beş konser. Zaman zaman içinde de yer aldım,
2: Çaldınız.
1: çaldım.
0: Tabii.
2: Ve hala bize destek vermeye devam ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Uzunca yıllar danışma kurulumuzdaydınız. Şimdi
1: Ya o
2: söyleşiler konusunda kıymetli
1: ya,
2: desteğinizi
1: sağ
2: alıyoruz.
1: olun.
2: Elinizi üstümüzden çekmediniz. Siz de iyi ki
1: Ya
2: varsınız.
1: ama o yani gerçekten hak yani benim için en önemli kısmı izleyici olarak bir konser izleyicisi olarak birinciden 54.'ye kadar bir ortaokul öğrencisiyken ailemle birlikte gittiğim ilk
2: Evet.
1: festivalden bugüne gelinceye kadar gerçekten izleyici tabii ki işte bazı şeyler değişti. İçine girdim, arka tarafını gördüm. O ekibin içinde oldum. Hala daha da öyle sayılırım ama en güzel kısmı konsere gidip konserde bir izleyici olarak onu dinlemek ve o konserlerin bu festivalin 54 yıldır yapılıyor olduğunu idrak etmek orada o çok güzel bir şey.
0: Çok,
1: Bir
0: evet,
1: izleyici
0: hakikaten
1: olarak
0: öyle.
1: gerçekten sizin adınızda İKSV'ye tekrar tekrar teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Burada tabii bu kadar, burada sürdürülebilirlik çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hiç ara vermeden çeşitli badireler atlatılmış olsa da
1: Evet.
2: son 50 küsur yılda aralıksız yapılan bir festival. Burada da aslında öncelikle bizim de teşekkür etmemiz gereken kurum ve kuruluşlar var. Çünkü onların desteği olmadan bu festivali yapmak mümkün değil. Başta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, konserlerimizi destekleyen tüm gösteri sponsorlarımıza, kültür kurumlarına, yerel yönetimlere, bizi yalnız bırakmayan Lale Kart üyelerimize ve elbette festivalde bu coşkuyu beraber yaşadığımız festival izleyicilerine ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir puzzle gibi düşünün. İmece usulü hep beraber ortaya çıkarılıyor ve son parçada aslında gelip konserlere katılan o izleyicilerimizin koyduğu parça ve harika bir resim ortaya çıkıyor. Her
0: Kesinlikle.
2: yıl iyi ki varlar. İKSV seve seve diyorum ve herkesi konserlere bekliyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında az evvel detaylarını festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'dan dinlediğimiz çok renkli konserlere sahne olacak. Dinlediğiniz bu programın festival yolculuğunuzda size rehberlik etmesini umuyoruz. Farklı kültürlerin ve müziğin bütün müzikal anların tadını doyasıya çıkarmanızı diliyoruz. Efruz Hanım, Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
2: Keyifti benim için. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sizleri festivalin son konseri olan 25 Haziran'da dinleyeceğimiz müzede Fado gecesinde dinleyeceğimiz
3: Sara Correa'nın Tempestade albümünden Sevgimin Elleri adlı şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.
1: İyi günler.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımdaki konuğum Macaristan'dan geldi. Bir dörtlüyle birlikte bir turne için buradalar. Çok kısa bir süre için buradalar. Hoş geldiniz. Mevsim Engin'le birlikteyiz.
1: Hoş buldum.
0: Nasıl gidiyor turne?
1: Turne şu an için gayet iyi. Sonlarına yaklaştık tabii.
0: İstanbul'dan başladınız.
1: İstanbul'dan başladık. 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konserimiz vardı. Kapsamlı bir program çaldık. Tabii Saygun'un 4. kuarteti de programdaydı. Mozart ve Mendelssohn'un dörtlülerinden seslendirdik.
0: Dörtlünüz zaten Saygun adını
1: evet,
0: taşıyor
1: Saygun
0: değil mi?
1: Saygun kuartet.
0: Siz kurdunuz sanıyorum.
1: Evet, şu şekilde oldu aslında. Ben bu Saygun kuartet, yani kuartetin kuruluşuyla ilgili hayallerim 2024'te başladı. Tabii doktora çalışmalarımda Ahmet Aynan Saygun'un viyola konçertosu, tesis konum. Tabii Saygun'un viyolayla ilgili bir konçertosu var. Viyola evet. Üzerine, viyola için bestelediği. Cello partitası da mevcut. Onu viyolada çalabiliyoruz. Olabildiğince viyolayla Saygun'un eserlerini seslendirme amacı taşıyorum. Aynı zamanda yaylı dörtlüleri çok önemli. Amacım daha çok Saygun'u tanıtmak. Avrupa'da ve Macaristan'da isminin duyulmasını sağlamak bu bestecimizin.
0: Evet.
1: Aynı zamanda tabii kuartetleriyle de ilgili bazı çalışmalarım var tezimde de. O notalardan da kullanıyorum. Hani kuartetin notalarından da kullanıyorum tezimde. Onun için ya bu şekilde başladı aslında evet. Bu 2024 yılında başladı. Tabii yavaş yavaş 2025 yılında önce portfolyo oluşturdum. Daha sonra tabii bütçe gerekli. Turne içinde çok fazla kişiyle konuştum. Konser ayarlamaları, lansman konseri.
0: Bütün bunları konuşacağız aslında. Şu anda dörtlüyle buradasınız. Ben biraz geçmişe, eğitim sürecinize dönmek istiyorum. Burada görüyorum 9 yaşında başlamışsınız kemana.
1: Evet.
0: Sonra Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi var ki burada çok değerli Reyhan Bezdüz'le ve Lili Çimburutse ile çalışmışsınız. Sonra devam edelim istiyorum. O yıllara döner misiniz?
1: Tabii şöyle. Çok küçükken başladım müziğe.
0: Kemanla.
1: Kemanla başladım. 9 yaşındaydım. Antalya'da ailem. Evet. Tabii ilk keman çalışmalarıma Zeynep Işık'la başladım açıkçası. O zamanlar Antalya'da.
0: Özel ders.
1: Evet, özel derslerle başladım. Daha sonra bir okula girmem için annem çok yardımcı oldu. Antalya Konservatuvarı'nı düşünmüştük ama tabii Nevit Kodallı'ya gidişim ailemin de biraz orada oluşuyla ilgiliydi. Yani akrabalarımız oradaydı ve Hakan Çuhadar aslında bizi yönlendirdi. O bizim bir tanıdığımız müzisyen arkadaşımız. Reyhan Bezdüz'e bizi yönlendirdi. O şekilde başladı yani benim Mersin'deki hikayem.
0: Ama yaz tatillerinde de hep bir takım değil mi dersler almışsınız.
1: Evet.
0: Cihat Aşkın'dan etmemiz gerekiyor. Sevil Ulucan'dan almışsınız. Sonra 2010 yılında liseden mezun oluyorsunuz.
1: Evet.
0: 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a mı gidiyorsunuz? Nasıl oldu o dönem?
1: Evet. Lisede Lili Çumrutze ile çalıştım. Aynı zamanda Reyhan Bezdüz'le. Reyhan öğretmenim bana Samsun'da çok iyi bir öğretmen olduğundan bahsetti. İldikomuk
0: evet.
1: Evet yani o şekilde oldu onun aracılığıyla. Samsun'a özellikle onun için gittim, onunla çalışmak için.
0: Sonra Hacettepe'ye geliyorsunuz.
1: Evet, 2 sene orada çalıştık İldiko ile. O da Hacettepe'ye göreve başladı. Onun için beni de oraya davet etti. Aslında birlikte gittik biz oraya.
0: Ankara yılları başladı.
1: Evet, Ankara yılları başladı.
0: O da gerçekten sizin öykünüz bir başarı öyküsü. En başta da söyledim. Yani gerçekten öyle. Burada bir Macar asıllı Alman keman hocasıyla tanışıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: O nasıl oldu yani? Size Macaristan yolu görünüyor.
1: Biraz öyle oldu. Evet. Şimdi İldiko da aslında Macar asıllı.
0: Evet. Tabii ki onu da söylememiz lazım.
1: Hatta şu an hala kendisiyle görüşüyoruz.
0: Ne güzel.
1: Macaristan'da evi var, Budapeşte de. Çok sık görüşüyoruz kendisiyle. Şöyle oldu, İldiko'yla ben Hacettepe'de 1 sene çalıştıktan sonra Andras Şantora, Lucerne'de Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Görev icabıyla Hacettepe'ye geldi. Tabii şöyle bir şey düşündük, hem İldiko'yla hem Andras'la devam edebileceğimi düşündük. Ben Andras'la devam ettim. Tabii zaman zaman İldiko'dan hep ders aldım. Zaten aynı üniversitede olduğumuz için hep bir arada olduk açıkçası.
0: Şimdi biraz da Macaristan'ın ilk yıllarından söz eder misiniz? Sonra çok ilerlemişsiniz, görüyorum onu. Doktor aşamasına gelmişsiniz ama başlangıçta biraz zor oldu mu?
1: Başlangıçta tabii ki zor oldu. 2016 yılında ben Budapeşte'ye gittim.
0: Hacettepe'den mezun
1: Evet,
0: olduktan sonra.
1: Hacettepe'den hemen mezun olduktan sonra Budapeşte'ye yerleştim. Tabii şöyle bir planımız vardı. Benim hocalarım yani Andraş ve İldiko'da bana çok destek oldular. Master eğitimi almam için.
0: Evet.
1: Almanya'yı da düşündüm. Birkaç ülkeyi. Tabii Budapeşte'ye gitmişliğim vardı o zamana kadar. Ben şehri çok beğendim. Macar kültürünü çok beğendim. Çok renkli, çok yoğun ve çok otantik bir kültürü var Macarların. Ayrıca Bartok da çok ilgimi çekti.
0: Evet, tabii.
1: Çok köklü bir kültür olduğu için ve de Liszt Akademisi de çok büyük bir kurum.
0: Evet.
1: Orada okumak istedim ben aslında. Oraya gitmek istedim. Ve Macaristan'ın çok ünlü de bir keman hocası vardır. Pereini Ester.
0: Evet.
1: Bu Kelemen Barnabas, Barati Kristof. Çok büyük kemancılar, çok iyi müzisyenler onun sınıfından mezunlar. Beni onunla tanıştırdı Andraş.
0: Evet.
1: Daha mezun olmadan. 2015'in aralığında Budapeşte'ye gittik beraber. Ve ben Ester'den ders aldım. Beğendi ve dedi ki muhakkak sınava gel. Sınava geldim Ağustos ayında 2016 yılında ve kazandım.
0: Ne güzel. Ondan sonra devam etti. Şimdi biz de sizin eğitiminize devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Çünkü çok güzel kayıtlar getirmiş sevgili Mevsim. Önce sanıyorum o doktora ile ilgili bir konsermiş değil mi? İlk Robert Schumann'ın
1: Evet.
0: çalacağımız eser. 16 Ocak, yani çok
1: Aha.
0: yakın,
1: Evet,
0: çok
1: yakın bir
0: yakın.
1: tarih. O kayıt özel bir benim için yani o konser. Çünkü Jujan Nahomor benim çok iyi bir piyanistim ve dostum aynı zamanda. Yani şöyle bir şey oldu aslında konserde. Birkaç kişi hastalanmış ve beni aradılar. Daha fazla eser çalabilir misin diye. Biz de Jujan'la çok fazla konser yaptığımız için hemen
0: Repertuarınız
1: evet,
0: hazır herhalde.
1: repertuarımız hazır olduğu için Schumann'ı seçtik ve hemen seslendirdik ve çok güzel bir deneyimdi.
0: Evet, ben de ilk onu dinlemek istiyoruz diyorum ve Schumann'ın masal parçaları diyebilir
1: Masal
0: miyiz?
1: parça, evet, Meşen Bilder.
0: Evet, Opus 113, 1 ve 2. parçaları dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schumann'ın masal parçalarından, Opus 113 masal parçalarından 1 ve 2. bölümleri dinledik. Viola'yı bu haftaki konuğum Mevsim Engin çalıyordu. Piyanoda Suzanne Homor vardı. Budapeşte'de değil mi bir salonda, Liszt Akademisi'nin salonunda verdiğiniz bir konserdi. Şimdi Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Onun müzik eğitimine devam ediyoruz. Macaristan'daki eğitiminde kalmıştık. Master çalışmaları sonrası. Şu anda doktora, değil mi? Doktora
1: evet,
0: devam ediyor. O aşamadasınız. Macaristan'dan söz ediyorduk. Macaristan'ı, yani Budapeşte'yi seviyorsunuz sanıyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten onu hissediyorum. Akademiyi de seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Arkadaşlarınız
1: Evet.
0: ve siz başlangıçta söz ettiniz. Bir dörtlünüz var. Macar arkadaşlarınız. Hepsi sınıf arkadaşlarınız aynı zamanda.
1: Hayır, yani o
0: Farklı.
1: başka türlü gelişti.
0: Ya yani onlar da doktora aşamasındalar mı?
1: Şöyle, çelistimiz operanın sola çelisti.
0: Hı.
1: İkinci keman tabii doktorası yok onun. Master'ını bitirdikten sonra Concerto Budapeşte diye bir orkestra var. Orada çalmaya başladı. İyi bir kemancıdır. Birinci kemancımız da Marta Abraham. Bu proje için bizimle birlikte oldu. O da Liszt Akademisi'nde keman öğretmeni.
0: Harika. Peki burada uzmanlık dersleri de veriyorsunuz değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanıyorum orada da kalıyorsunuz.
1: Şu an orada kalıyoruz,
0: Evet,
1: evet.
0: evet. Bir konsere, onlar dörtlü değil sanıyorum konser ama.
1: Yok, o turnemizi
0: Türk-Macar
1: evet
0: dostluğu.
1: bitirdik.
0: Evet.
1: Şu an Barnabas Baranyai, Macar Operası'nın solo çelisti arkadaşımız ile birlikte. Evet, orada kalıyoruz yani Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin misafirhanesinde.
0: Evet, şimdi ben tekrar sizin ustalık sınıfları veriyorsunuz aslında ama siz de çok fazla ustalık sınıfına gitmişsiniz.
1: Evet,
0: Burada görüyorum
1: evet, evet.
0: adlarını. Bizim de çok yakından bildiğimiz Viola Gianluca Imai,
1: Oh.
0: Isabel Levenkuhlen, yani onlar çok çok önemli. Siz hangi yıllarda nasıl dersler aldınız onlardan? Nasıl yollarınız kesişti? Bunlar gerçekten çok önemli isimler.
1: Evet.
0: Başkaları da var tabii de.
1: Evet, Nobuko Imai ile akademide, bizim akademimizde, Liszt Akademisi'ne çok önemli isimler geliyor
0: Evet,
1: masterclass vermek
0: büyük
1: için.
0: şans
1: Evet,
0: gerçekten.
1: büyük bir şans. Ve Viola bölüm başkanımız Peter Bersoni, onun sayesinde oluyor bunlar, onun inisiyatifiyle. İnanılmaz hocalarla masterclass yapma şansımız oldu hep. Isabella ile de daha çok aslında masterclass yaptık, evet, ama biraz da yaşıt olduğumuz için biraz arkadaş gibiyizdir de
0: Ne
1: kendisiyle.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Onunla da Budapeşte de tanıştık. Ve o dönem masterclass veriyordu. Beni davet etti. Sen de gel çal dedi bana. Onunla çaldım. Hindemith çalmıştım.
0: Evet.
1: Solo yola.
0: Burada görüyorum sizin için önemli bir konser de Haziran 2023'te. Bu herhalde master mezuniyet
1: Evet.
0: konseriniz. Biraz anlatır mısınız? Liszt Akademisi'nin büyük salonunda verilmiş ve akademi orkestrasıyla sanıyorum birlikte. Bartok seslendirmişsiniz Viola konçertosunu. Önemli bir konçerto. Neler söylersiniz ki bu konçertodan bölümler çalacağız şimdi?
1: Konser müthişti.
0: Evet.
1: Müthiş bir deneyim. Öncelikle öyle bir salonda çalmak müthiş bir deneyim.
0: Evet.
1: Hem tarihi açıdan hem de salonun akustiği açısından müthiş bir deneyim. Aynı zamanda prestij,
0: Evet.
1: güzel
0: Evet.
1: bir deneyim. Akademi orkestrası ile çaldım, evet. Ama tabii ki de yeterli sayıda değildi. Çünkü Bartok konçerto için büyük bir orkestra gerekiyor. Festival orkestrasından tanıdıklarım geldi. Özellikle üflemeler.
0: Takviye aldılar.
1: Takviye
0: Ha, ne
1: alındı, evet.
0: güzel. Harika.
1: Bir de Liszt Akademisi'nde şöyle güzel bir şey var. Herkes birbirinin diploma konserinde çalıyor.
0: Ha, ne
1: Evet.
0: güzel. Siz biliyorsunuz ki bu arkadaşınız da
1: Evet,
0: siz
1: evet,
0: de
1: evet.
0: onun diploma
1: Evet.
0: konserinde
1: Öyle bir
0: çalacaksınız.
1: yardımlaşma ve dayanışma var. Bu güzel bir
0: Evet.
1: şey. Bartok konçerto müthiş bir konçerto. Tabii biliyorsunuz tam olarak tamamlanmamıştı. Shirley Tibor tamamladı. Tabii bunun üzerinde çok fazla fikir ayrılıkları da var. Özellikle Macaristan'da nasıl yorumlandığına dair önemli fikirler var. Özellikle arşeler ve artikülasyon konusunda. Ben hocamdan iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü Peter Bersoni Macar bestecilerin eserlerini seslendirme konusunda çok gönüllü ve istekli. Özellikle bu son geçtiğimiz dönemde Kurtak Haftası olmuştu. Orada çok önemli rol aldı. Çok önemli bir rolü vardı. Genellikle mesela Ligeti, solo sonatıda çalışırken Macar bestecilerinin ben Peter'le çalışıyorum. Peter çünkü Peter'in öğretmeni ve onun öğretmeni Lukács Pál'ın öğrencisiydi. Lukács Pál da 1930'larda Macaristan'ın en köklü viyolacılarındandı. Çok önemli bir isimdir Macaristan için bir viyolacı olarak. O dönemde tabii Macar operasında baş viyolistiydi. Ve Macar viyolacısı olarak da Avrupa'da ve dünyada, açıkçası Amerika'da da çok fazla da konserleri olmuştur. O ekolü çok önemsiyorum.
0: Evet. Şimdi eserin tümünü çalamayacağız maalesef. Programın süresi yetmez. Sanıyorum 2 ve 3. bölümleri çalabiliriz.
1: Tabii.
0: Bir müzik arası daha veriyoruz. Bartok'un Viyola Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini çalacağız. Bu viyolayı Mevsim Engin çalıyor.

0: Bartok'un Viyola Konçertosu'nun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mevsimi Engin Viyola'yı çalıyordu. Liszt Akademisi Orkestrası ile birlikte sevgili Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Bartok'un bizim müzik yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Adnan Saygun'la da çok birlikte ülkemizi dolaştıklarını, bizden ezgiler derlediklerini, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu Türk-Macar dostluğunu da çok etkilemiş diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, özellikle kültürel açıdan ve sanatsal açıdan. 1936'da Bartok buraya davet
0: Evet.
1: ediliyor ve birlikte bir 3 haftalık bir dostlukları oluşuyor Saygun'la birlikte. Osmaniye tarafında derlemeler yapıyorlar. Notaya
0: Notaya
1: alıyorlar. Tabii o dönemde kayıtla ilgili bazı problemler yaşanıyor ama bazı kayıtlar var, mevcut. Tabii bu Bartok'un otantik müziğe ve dünya müziğine duyduğu ilgiyle de ilgili. Ondan sonrası da daha ilginç aslında. Saygun ve Bartok arkadaş olarak kalıyorlar ve mektuplaşmaları var. Saygun'un Bartok'tan olan etkilenimleri ama aynı zamanda kendi öz kültürünü koruma çabaları. Ama zaten Macar ve Türk müziğinin birbiriyle olan benzerlikleri bunlar çok ilginç tabii. Araştırmalar ve çok ilginç şeyler. Daha sonrasında da devam eden bir dostlukları ve iletişimleri de var.
0: Evet. Benim burada özgeçmişinize baktığımda bir de bir İtalyan besteciyi
1: Evet, evet,
0: görüyorum
1: evet.
0: burada. Giulio Cattaneo.
1: Evet.
0: Doğru söyledim mi bilmiyorum. Size bir eser yazmış ki bu sanıyorum yeni müzik
1: Evet.
0: türünde. Bu çalışmalarınız var mı? Artık devam ediyorsunuz galiba.
1: Evet.
0: Ona da devam ediyorsunuz yeni müziğe.
1: Evet. Şöyle tabii viyolacı da olduğum için özellikle modern müzikte günümüzde yaşayan müzik diyebilirim. Çok fazla besteci ilgili viyolayla. Özellikle viyola için eserler besteliyorlar. Benim tabii modern müzikle tanışmam da biraz şöyle oldu. Ben 2023 yılında Lukács Paal, yine bahsettiğim viyolacımız, yani Macaristan'daki 1930'larda yaşayan ünlü viyolacının ismine, ona ithafen bir viyola yarışması düzenlendi. Orada ben ikincilik ödülünü aldım ve aynı zamanda Peter Barşön de çok ilgilidir modern müzikle ve genç bestecileri dahil etmek ister çalışmalara ya da yarışmalara, festivallere. Her sene düzenleniyor bu yarışma ve her sene bir besteci yarışma için bir eser besteliyor. O dönemde Balogh Mate genç bir besteci ve çok başarılı bir bestecidir. Bizim üniversitede inanılmaz başka eserleri de var. Viyola için 3 bölümlük bir eser bestelemiş. O kadar güzel ve o kadar ilgi çekiciydi ki tabii onun da en iyi yorum ödülünü aldım. Oradan başladı ve şöyle açıklayabilirim kısaca eseri. Azınlıkların müzikleriyle çok ilgilenmiş. Onlardan etkilenerek bestelediği ve yoruma açık bir müzik olduğu için orada başladı yani benim modern müziğe olan ilgim. Daha sonra Giulio'yla tanıştık bir festivalde, Milano'da. Çok aktif bir bestecidir. Ve dedi ki çalışalım birlikte. Sonra birkaç ay sonra aradım. Bir şey bestele, yapalım. Hani çalalım. Çok güzel bir eser besteledi. Deneysel aynı zamanda. Çünkü viyolanın biliyorsunuz keman gibi değildir. Çok fazla renk vardır. Çok fazla başka sesler çıkartabilirsiniz. Solistik bir çalgı olmasa da başka renklere, değişik değişik renklere olabilen ve müzikte yorumlarken kullanabileceğimiz çok fazla materyal bulabiliriz. Yani İtalyanca ismi var ama Türkçe şöyle çevirebilirim. Uzaylıların müziği.
0: Ama öyle gibi
1: Öyle,
0: geçmiş, evet.
1: evet. Öyle bir eser besteledi
0: Evet.
1: ve bunu Budapeşte'de de ilk seslendirmesini yaptım. Daha sonra İsviçre'de bir modern müzik festivalinde.
0: Lugano'da.
1: Evet, Lugano'da.
0: Lugano'da, evet.
1: Orada.
0: Evet, şimdi biz yine sizin doktora konserinize dönelim istiyorum. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradaki eser Nadia Boulanger de çok önemli bir besteci. Onun bir eseri Trois Pieces. Doğru mu söyledim?
1: Evet.
0: Evet, Trois Pieces. 3 bölüm, değil mi? Neler söylersiniz Nadia Boulanger hakkında özellikle?
1: Evet, Nadia Boulanger Paris'te çok o dönemde Fransa'da çok ünlü bir pedagog. İnanılmaz müzisyenlerin.
0: Bizim için çok önemli. Çok bestecimiz ondan
1: Evet,
0: dersler almışlar.
1: Ahmet Adnan Saygun dahil.
0: Evet.
1: Daner Baranbayım da öğrencisiydi. Eser çok güzel bir eser. Çok tam bir Fransız
0: Ekolü.
1: Evet, ekolü ve zarafetini ve sadeliğini taşıyor. Üç bölümlü ve kısa olmasına rağmen çok yoğun bir anlatımı var.
0: Evet. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ben son olarak bu güzel parçayı çalalım istiyorum ve çok teşekkür ediyorum programıma
1: Ben
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim Neşe Hanım.
0: Son olarak Nadia Boulanger'in Trois Pieces adlı eserini dinliyoruz. Viyolayı Mevsim Engin çalıyor. Piyanoda yine Susanna Homor var. Sizin
1: Evet,
0: piyanistiniz
1: evet,
0: birlikte
1: evet.
0: seslendiriyorsunuz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Ender Arıman'ı saygıyla anıyoruz. Ender Arıman 1940 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul sıralarında Ankara Radyosu Çocuk Saati ile Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümünde görev aldı. 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümünden başarıyla mezun olan Ender Arıman, profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Menotti'nin Konsolos Operası'ndaki sihirbaz rolüyle adım attı. Bu rolde gösterdiği başarıdan sonra Don Pasquale, Salome, Satılmış Nişanlı Uçan Hollandalı gibi önemli operalarda rol alan sanatçı Ankara Radyosu'nda birçok resital verdi. 1972 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne giren Ender Arıman çeşitli operalarda başrollere çıktı. Özellikle Napoliten parçalardaki yorumuyla büyük ün kazandı. 1978'de soprano Nevin Pere ile birlikte bir Napoliten uzun çalar dolduran Arıman, Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdi, televizyon programları yaptı. Emekli olana kadar İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak sanat hayatını sürdüren Ender Arıman, 7 Haziran 2021'de 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.

Borusa'yla sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda biraz şair Stefan Mallarmé'den, biraz da Claude Debussy'den söz etmek istiyorum. Stefan Mallarmé, bugün en çok simgeci şairleri bir araya getiren ünlü salı toplantılarıyla anılır. Her salı akşamı Rue de Rome'daki evinde sanatçı, ressam, besteci ve entelektüeller bir araya gelme şansı buluyorlardı. Bu buluşmalara düzenli katılan tek besteci, Mallarmé'nin de yakın dostu Claude Debussy'ydi. Hevesli bir konser izleyicisi olan Mallarmé, ideal şiirin müzikten ilham aldığını, dilin müziğini kullanmadan şiir yazılamayacağını düşünüyordu. Bu toplantılardan ilham alan Debussy ise yine de kendini eksik hissettiğini 1893 yılında bir dostuna yazdığı mektupta dile getirdi. 31 yaşında olmasına rağmen hala bir başyapıt nasıl bestelenir bilmiyorum diyordu. Aslında bir Kır Tanrısı'nın Öğleden Sonrasına Prelüt adlı eserini piyanoda çoktan çalmıştı. Fakat demek ki kendisi bir başyapıt bestelediğinin farkında değildi. Mallarmé'nin şiiri öğleden sonraki sıcakta bir kır tanrısının erotik fantezilerini anlatır. Debussy şiirin yalnızca genel bir izlenim verdiğini söylese de, prelüdün son 5 ölçüsü ile şiirin son satırı arasındaki ilişki açıkça görülür. Şiirin sonunda varlık gölgeye dönüşür, müzik de bunu onaylar.

Claude Debussy'nin Bir Kır Tanrısı'nın öğleden sonrasına prelüdünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Flüt soloyu Emmanuel Pahü seslendirdi. 1913 yılında sanatçı ve yazar André Ele, Debussy'den Oyuncak Kutusu adlı çocuk masalından bir bale bestelemesini istedi. Debussy daha önce Şuşu Takma adını verdiği küçük kızına olan sevgisini gösteren Çocukların Köşesi süitini bestelemişti. Bu yeni projede hemen ilgisini çekti. Başlangıçta bir kukla gösterisi düşünmüştü ancak daha sonra fikrini değiştirerek baleye yöneldi. Debussy piyano versiyonunu besteledikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi balenin ertelenmesine neden oldu. Ve bestecinin ölümünden sonra 1919'a kadar sahnelenemedi. Eserin başarılı orkestra uyarlamasını daha sonra André Kaple gerçekleştirdi. 7 bölümden oluşan bale süitinin şimdi 3 bölümünü dinleyeceğiz.

Claude Debussy'nin Oyuncak Kutusu Bales Suite'inin 3 bölümünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin bugün en sık seslendirilen ve en sevilen eserlerinden biri hiç kuşkusuz La Mer başlıklı orkestra eseridir. 1903-1905 yılları arasında bestelenen eser, Ekim 1905'te Paris'te premierini gerçekleştirdi. İlk gösteriminde beklenen ilgiyi görmedi. Oysa Debussy'nin estetik anlayışının üç temel unsurunu, izlenimcilik, sembolizm ve Japon kültürünü sergiliyordu. Eser Debussy'nin hayranları arasında bile tam olarak kabul görmedi. Ancak 1908'de Paris'te gerçekleştirilen ikinci performansın ardından kısa sürede sadece Debussy'nin değil, çağının beğenilen orkestra eserlerinden biri haline geldi. Bu eser üzerine yazılan makalelerde denizin rüzgarı ve tuzlu suyun tadının hissedildiği ifadeleri kullanılmıştı. Aslında Debussy böylesi şiirsel övgüleri küçümserdi. Onun için deniz hayatı temsil etmiyordu. Sadece deniz ile ilgili izlenimlerini duyulur kılıyordu. Fakat La Mer'i bestelediği dönemde mutsuz ilk evliliğinin sarsıldığını ve ikinci eşi Emma ile yeni bir yuva kurduğunu da unutmamak gerekir. Besteci hayatında yeni bir dönemin eşiğindeydi. Muhtemelen en mutlu günlerini yaşıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Claude Debussy'nin başyapıtı sayılan 109 eser sayılı Deniz adlı orkestra eserini dinliyoruz.

0: Claude Debussy'nin 109 eser sayılı La Mer, Deniz adlı eserini Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
2: Konser Rehberi.
3: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
3: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Usta yorumcular, ekol isimler, yeni ve sıra dışı yetenekler. Hepsi Çalgıların şarkısında bu haftada kendilerini keşfetmemizi bekleyecek. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yeni sesler arayışında olan programımıza Fransız besteci Erik Satie'nin son derece yalın ve minimalist piyano parçalarından bir numaralı Gnosien'i dinleyerek başlayalım. Piyanist Daniel Varsano seslendiriyor.

Piyanist Daniel Varsano, Erik Satie'nin bir numaralı Gnossien isimli piyano parçasını seslendirdi. Gnossien, bu büyülü ve gizemli kelimenin anlamı hakkında birçok teori bulunmaktadır. Gnossien kelimesinin kökeninin Gnosis'ten geldiği düşünülüyor. Gnosis, antik Yunanca'da gerçek bilgi anlamına geliyormuş. Şimdi bu kelimenin arkasındaki gizemi düşünerek bir kez daha az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnossien'e kulak vereceğiz ama bu kez bambaşka bir yorumla dinleyeceğiz ve kulaklarımıza bayram ettiren bir müzikal diyaloğa tanıklık edeceğiz.

Piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenco gitaristi Tomé Tito'nun tüm yeteneklerini sergilediği Spain Forever albümünden Erik Satie'nin bir numaralı Gnosien adlı parçasını dinledik. İster iflah olmaz bir müzik tutkunu olun, ister müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, şu anda bizimle birlikte rengarenk bir akışa hazırsanız çalgıların şarkısı müzikal seyahatine kaldığı yerden devam edecek.

Erik Satie'nin az önce dinlediğimiz bir numaralı Gnosien'i kadar olmasa da oldukça popüler olan ve birçok filmde kullanılan 4 numaralı Gnosien'i dinledik. Piyanist Reinbert Delayouf seslendirdi. Çalgıları kışkırtarak beklenmedik müzik birlikteliklerini ortaya çıkartan Erik Satie'nin Gnosien'leri güzel sürprizlerine devam ediyor. Bakalım cello ülkesinde neler oluyor.

Yuvarlak yayıyla cellonun ses yelpazesini genişleten cellist Burkhard Maria Weber tarafından yönetilen, son derece yaratıcı ve yetenekli müzikçilerden oluşan Celloland topluluğundan Erik Satie'nin 4 ve 3 numaralı gnosyenlerini dinledik. Şimdi yine piyanist ve besteci Michel Camilo ile flamenko gitaristi Tomatito'nun tüm yeteneklerini ortaya koyduğu Spain Forever albümüne dönüyoruz. Farklı müzikal dünyalara ait olmalarına rağmen pek çok ortak noktada buluşan usta müzikçileri bu kez Piazzolla'nın ölümsüz eseri Oblivion'u yorumlarken dinliyoruz.

Piyanist Michel Camilo, flamenko gitaristi Tomatito'nun yorumundan Astor Piazzolla'nın Oblivion adlı eserini dinledik. Kemancı Karen Gomio, E Piazzolla Trilogy, bir Piazzolla üçlemesi adını taşıyan albümünü bestecinin doğumunun 100. yılında çıkarmış. Gomio'nun Piazzolla'ya doğum günü armağanı olarak tasarladığı albüm, Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın müziklerini içeriyor. Piazzolla'nın müziğini derinlemesine hissetmemize yardımcı olan albümden, bestecinin tango tarihinin dönemlerini anlattığı Tango Tarihi adlı eserinin ikinci parçası Cafe 1930'u dinleyeceğiz. Kemancı Karen Gomio'nun ilham verici yorumuna Stefan Jones gitarıyla ortak oluyor.

Kemancı Karen Gomyo, E Piazzolla Triloji bir Piazzolla üçlemesi adını taşıyan albümünden Cafe 1930 adlı parçayı gitarist Stefan Jones'la birlikte seslendirdi. Yaşamanın büyük bir bölümünü Paris konservatuarında geçiren trompetçi Alison Balsam ilhamını Paris'ten alan Paris albümünde 20. yüzyıl büyük Fransız bestecilerinden Ravel, caz ustası Django Reinhardt ve popüler Fransız şansonlarına kadar bir dizi sıra dışı eseri bir araya getirmiş. Ünlü trompetçinin basma kalıp Paris'te sesten kaçındığını söylediği albümün çok çeşitli ve yaratıcı eser seçkisinden ilk olarak Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü trompet düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Alison Balsam'ın muhteşem yorumuna Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşlik ediyor.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Guy Barker ve Alison Balsam'ın orkestra düzenlemelerinin yer aldığı Paris albümünden iki popüler parçaya kulak vereceğiz şimdi. Önce Michel Legrand bestesi Leylakların Valsi, ardından gitarın efsane ismi Django Reinhardt'ın en sevilen bestelerinden Bulutlar Gelecek radyolarınıza.

Trompetçi Alison Balsam, Tim Redmond yönetimindeki Guy Barker Orkestrası eşliğinde Leylakların Valsi ve Bulutlar adlı sevilen parçaların düzenlemelerini seslendirdi. Oldukça nostaljik ve melankolik bir ruh halini yansıtan bu popüler parçalardan sonra çalgıların şarkısı başa dönüyor ve bu programımıza ilham veren Erik Satie'nin bir numaralı gnosyeni ile sona eriyor. Bu büyülü parçayı son kez iki erkek kardeş müzikçiden, gitarcı Steve Hackett, flütçü John Hackett'tan dinliyoruz.

Eric Satie'nin bir numaralı gnosiyenini gitarcı Steve Hackett, flütçü kardeşi John Hackett'la birlikte seslendirdi. Eric Satie'nin eskizleri adını taşıyan albümdeki bütün düzenlemeleri gitarcı Steve Hackett yapmış. Günümüzün telaşlı dünyasına rahatlatıcı bir soluklanma getirmek isteyen çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye yine devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Radyonuz Borsan Klasik'te her cuma ve pazar yayında olan Müzik Masası programındasınız. Ben Serla Balkarlı. Bu programın temel bir formatı olmamakla birlikte asıl amacı her zaman bilgi vermek oldu. Müzikle bilgilendirmek ve dinleyenlerimizin aklında her zaman hatırlayabilecekleri kısa ve öz bilgiler vermek. Zaman zaman yakın planda, zaman zaman da uzaktan katılan konuklarım oldu. Fado'da dinledik, Bobby McFerrin'da dinledik. Shostakovich'te çaldım, Mozart'ta. Hatta son programımız olduğu gibi Mahzar Fuat Özkan müziklerinden oluşuyordu. Radyomuz Borsan Klasik de yapısı gereği çok farklı müzik tarzlarını yayınlar. Konuklu, konuksuz, yeni, eski, çok geniş bir yelpazede programlara sahiptir. Takip etmeye devam ediniz. Evet, bugün sizin için 3 piyano sonatı seçtim. 3 farklı piyanisten 3 farklı tarzda sonat dinleyeceğiz. İlginç bir tesadüf de oldu. Bestecilerimizin hepsi B harfli besteciler. Beethoven, Boulez ve Barber. Bir Alman, bir Fransız ve bir Amerikalı besteci dinleyeceğiz. Bir fıkraya başlıyormuşum gibi oldu ama değil. Milletlerinin özelliklerini yansıtan müzikler dinleyeceğiz. Şimdi size müzikte sonat türünün ne olduğunu kısaca anlatmak isterim. 16. yüzyılda gelişmeye başlayan çalgısal türlerden en önemlisi diyebiliriz. Önceleri din temalı ve tek bölümlü eserler olarak oluşmaya başlamış bir biçim. Zaman içinde tamamen çalgısal ve din temasından kopmuş bir tür olarak gelişmesine devam etmiştir. Ve bugünkü senfoni formunun da temelini oluşturur. Birden fazla bölümden oluşan bir türdür. Her türlü enstrüman için yazılmış olabilir. 17. yüzyıldan itibaren 2 ya da 3 bölümlü eserler haline gelir. Klasik dönemle birlikte de özellikle 1. Viyana klasikleriyle birlikte bu tür 3 ya da 4 bölümlü çalgısal eserler olarak müzik tarihindeki yerine oturur. Genellikle ilk bölüm bir sonat allegrosu formundadır ki bu formda kısaca bir A ve B temasının ardından büyük bir gelişme bölümü ve tekrar A ve B fikirlerinin sunulduğu bir formdur. Yani bir ana temanın sunumundan sonra farklı temaların ve hareketlerin, farklı armonik yapıların oluşturduğu bir gelişme bölümünden sonra temanın yeniden ancak bu sefer eserin ana tonunda duyulduğu bir formdur. İkinci bölümler genellikle yavaş tempoda, üçüncü bölümler de hızlı tempoda olur. Beethoven'la birlikte sonat formu zirveleşmeye başladığından ve Beethoven da tabii döneminin son derece yenilikçi bir bestecisi olduğundan cesur yeniliklerle karşılaşıyoruz. İki bölümlü sonatlar da var, dört bölümlü sonatlar da var. Varyasyonların olduğu, hatta içinde füglerin olduğu sonatlar da var. Evet, ilk eserimiz 26 numaralı Mi bemol majör piyano sonatı. 1809 yılında yazıyor Beethoven bu sonatı ve elveda anlamına gelen Les Adieux başlığını taşıyor. İlk bölüm yavaş başlayıp hızlanan enerjik bir yapıda. İkinci bölüm şiirsel bir hikaye. Ara vermeden geçilen son bölümde yine enerjik bir final. Macar piyanist Yeno Yando çalacak. 1988 yılından bir kayıt dinleyeceğiz. Evet, Ludwig van Beethoven'ın 32 piyano sonatından 26 numaralı Les Adieux başlıklı sonatı dinleyelim birlikte.

Macar piyanist Yeno Yando'dan Beethoven'ın 32 piyano sonatından 26 numaralı Les Adieux başlıklı sonatını dinledik. İkinci sonatımız için 136 yıl ileriye gidiyoruz. 2016'da kaybettiğimiz Fransız besteci ve orkestra şefi Pierre Boulez'in piyano için yazdığı 3 sonatından birincisini dinleyeceğiz. 20 yaşında Paris Konservatuarı'nda Olivier Messiaen ile çalışırken René Leibowitz yönetiminde Arnold Schönberg'in bir beşlisini dinliyor ve çok etkileniyor eserden Pierre Boulez. Ve bir süre Leibowitz ile çalışıyor. Schönberg'in müziğinde gördüğü tonsuzluk ve armonik ve kontrpuantal zenginlik onu yeni arayışlara itiyor. Schönberg'in öğrencisi Weber'in müziğinden çok etkileniyor. 21 yaşındayken bu ilk piyano sonatını yazıyor. Tabii şimdi bambaşka bir müzik dinleyeceksiniz. Sizi önceden uyarmalıyım. Piyanonun neredeyse tamamının kullanıldığı, ani ritmik değişikliklerin ve nüansların olduğu bir yapıyla karşılaşacaksınız. İki bölümü var. Her iki bölümde yavaş başlayıp hızlanıyor. Eser başlar başlamaz bazı hareketler dikkatimizi çekiyor. Ve bu hareketler eser boyunca kendini gösteriyor. Sakin çalınan aralıklı notalar, keskin ve ani ritmik yapılar, beklenmedik boşluklar, çok tiz ve çok kalın seslerde ani vurgular ve yayılmış polifonik akorlar kendilerini tekrar eder biçimde kurgulanmış tüm sonat boyunca. Boulez'in bu üç piyano sonatı repertuarımızda önemli bir yere sahiptir 20. yüzyıl müzik repertuarında. Ancak öyle herkesin sabır gösterip çalabileceği sonatlar değiller. Bence macera dolu sonatlar. Umarım beğenirsiniz. Efsane piyanistimiz Idil Bret çalıyor. Dinleyelim Fransız besteci Pierre Boulez'in birinci piyano sonatını.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Boulez'in macera dolu ilginç yazım tekniklerine sahip birinci piyano sonatını piyanistimiz Edilbret'ten dinledik. Ben Serla Balkarlı, Borusan Klasik'te müzik masası programımız devam ediyor. Üçüncü ve son sonatımız Boulez'in sonatından sadece 3 yıl sonra yazılmış olmasına rağmen yine bambaşka bir yazıya sahip. 20. yüzyılın önemli Amerikalı bestecisi Samuel Barber'ın piyano sonatını dinleyeceğiz. Meşhur Yaylılar için Adagio eseriyle tanırız Barber'ı daha çok. Ama iki senfonisi, çeşitli enstrümanlar için konçertoları, solo piyano ve oda müziği grupları için de çeşitli eserleri var bestecinin. Yeni romantizm akımının temsilcilerinden biridir. 19. yüzyıl romantizminin 20. yüzyıl teknikleriyle ele alınması gibi düşünebiliriz bu müzik akımını. 1950'lerde yeni Amerikan eserlerini tanıtmayı amaçlayan bir dernek olan League of Composers'ın 25. kuruluş yılı için bu sonatı yazmaya karar veriyor besteci ve Vladimir Horowitz'ten istiyor ilk icrasını. Küba'nın Havana şehrinde çalıyor ilk kez Horowitz bu sonatı. Sonat 4 bölümlü, yaklaşık 20 dakika sürüyor. 20. yüzyıla ait geniş bir kromatizm ve ton dizilimi teknikleri var. Birinci bölüm ani başlayan ve kontrpuantal tematik malzemelerle oluşturduğu bir bölüm. İkinci bölüm daha enerjik bir scherzo. Üçüncü bölüm belirli bir uyumu olmayan akor hareketleriyle tansiyonun yükseltildiği orta kısımda ancak kromatik figürlerle oluşmuş sakin bir bölüm. Ve son bölüm de klasik bir füg ama biraz vahşice yapılandırılmış bir füg. Bölümün sonunda hafif caz esintili bir blok akor tekniğiyle ostinato motifi üzerine kurulu hareketlerle yine biraz vahşice son buluyor. Bu sonatı Horowitz dışında kaydeden çok piyanist oldu tabii. Van Cliburn, Marc-André Hamelin, Olga Kern, Daniel Pollack gibi önemli isimler. Ama bugün benim için büyük manevi değeri olan bir piyanistten dinleyeceğiz. Arizona Üniversitesi'nde okuduğum yıllardaki piyano hocam, Yunan asıllı Amerikalı piyanist Nicholas Zumbro çalacak. 1994 yılına ait bir kayıt. Dinleyelim Samuel Barber'ın 4 bölümlü piyano sonatını.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Amerika'daki piyano hocam, Yunan asıllı piyanist Niklas Zumbro'dan Samuel Barber'ın piyano sonatını dinledik ve programımızın da sonuna geldik. Üç farklı sonat dinledik bugün ve size kısa ve öz bilgiler vermeye çalıştım. Bilgi sonsuzdur sevgili dinleyicilerimiz. İlgi duyduğunuz müzikleri araştırın, farklı yorumculardan dinleyin ve karşılaştırın. Evet, Borusan Klasik'in teknik dehası Bahri Fedai'ye teşekkür ederek programı kapatmak istiyorum. Hepinize müzik dolu günler ve sevgi dolu ortamlar diliyorum. Ben Serla Balkarlı, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Ender Arıman'ı saygıyla anıyoruz. Ender Arıman 1940 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul sıralarında Ankara Radyosu Çocuk Saati ile Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümünde görev aldı. 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümünden başarıyla mezun olan Ender Arıman, profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Menotti'nin Konsolos Operası'ndaki sihirbaz rolüyle adım attı. Bu rolde gösterdiği başarıdan sonra Don Pasquale, Salome, Satılmış Nişanlı Uçan Hollandalı gibi önemli operalarda rol alan sanatçı Ankara Radyosu'nda birçok resital verdi. 1972 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne giren Ender Arıman çeşitli operalarda başrollere çıktı. Özellikle Napoliten parçalardaki yorumuyla büyük ün kazandı. 1978'de soprano Nevin Pere ile birlikte bir Napoliten uzun çalar dolduran Arıman, Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdi, televizyon programları yaptı. Emekli olana kadar İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak sanat hayatını sürdüren Ender Arıman, 7 Haziran 2021'de 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

0: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik Özel.
0: Borusan Klasik Özel.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora. İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi ülkelerin zengin müzikal miraslarını bir araya getiren bir repertuarın seslendirileceği konser hakkında detaylı bilgi almak üzere koro sanatçısı Cem Değirmen telefon attığımızda. Cem Bey, Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Provadan kaçtınız.
3: Doğru, evet. Şu anda içeride bu eserlerin provası yapılıyor. Ben de size bir vakit ayırdım. Bizim için çok kıymetli bu davetiniz.
2: Çok teşekkürler, bizim için de.
3: Elimizden geldiğince paylaşalım.
2: Sağ olun, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Devlet Çok Sesli Korosu'na ne zaman katıldınız?
3: Tabii ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Opera bölümünde okudum. 2017 yılında mezun oldum. 2021 yılında da Devlet Çok Sesli Korosu'na katıldım. O günden beri, 2021 yılından beri 5. sanat sezonumu da geride bırakmak üzereyim.
2: Sesinizden anladığım kadarıyla bas mı söylüyorsunuz?
3: Evet, ikinci bas dediğimiz en kalın sesleri söyleyen gruptayım ben de koroda.
2: Harika, işi taşıyan, altyapı en sağlam olması gereken parttasınız.
3: Elden geldiğince tabii, evet, doğru. Armoni'nin en önemli yeri tabii, evet, evet. Binanın diyoruz buna.
2: Temel.
3: Temel iyi kurulursa gerisi de tabii ona göre inşa ediliyor.
2: Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Konserin basın duyurusunda koronun aynı gökyüzünün altında el ele vermenin duru gücünü deneyimlemek üzere dinleyicileri konsere davet ettiği yazıyor. Peki Aurora konserine gelecek olanları neler bekliyor? Seslendireceğiniz eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
3: Tabii, elbette. Aurora konseri bizim yaptığımız özel bir tasarım konser. Aslında koronun mobilitesini, sahne üzerinde yer değişiklikleri yapabilmesini sağlaması üzerine biz yıllardır çeşitli farklı konseptlerde, farklı temalarda konserler tasarlıyoruz. Aurora'da bunların son yıllarda güçlen seyirci tarafından da büyük ilgiyle takip edilmiş bir başka başlıkta olan konseri. Hı hı. Özellikle kuzey müziği odaklanıyor. İskandinav yani müziklere odaklanan bir konser. Tabii başlığında da belirttiğimiz gibi Aurora aslında kuzey ışıklarının o ihtişamını seyircilerle buluşturduğumuz bir yapı diyebilirim, bir yapıt. Bu konserde İngilizce, Norveççe, Estonca ve tabii ki bir Estonca eserin de Türkçe çevirisi olmak üzere 4 farklı dil seyircileri bekliyor. Koro eserleri, solo ve koro için bestelenmiş eserler, perküsyon eşliği, piyano eşliğiyle ve arp solosuyla şekilleniyor. Bunun yanında tabii bir de çok enteresan bir iki eserimiz var. S.M. Wiles'in Northern Lights ve Stars isimli iki eserinde 8 sesli bir armoni duyacak seyircilerimiz. Hı-hı. Bunun yanında da çok enteresan eserler bunlar. S.M. Wiles bardakların rezonansını kullanarak bir eşlik yapısı planlamış. Armonik hatta çok enteresan, çok aslında işte o gökyüzündeki Aurora'nın ışıltısını hissedeceğimiz iki eserimiz var. Hı hı. Konserde. Sanatçılarımızın bir bölümü, önemli bir bölümü parçalardaki eşliği, aslında bardak eşliğini de aynı zamanda eserleri seslendirirken kendi partisyonları hangi bardağın rezonansına ihtiyaç varsa o anda onun bardağını rezone ettirerek bir eşlik yapısı oluşturuyor. Bu da enteresan. Onun için tabii ki bu konser ışık tasarımıyla ve video tasarımıyla da öne çıkan bir konser. O katmanlarından da ayrıca bahsetmek tabii ki isterim.
2: Evet, lütfen gerçekten bu anlamda kulaklarımız kadar anladığım kadarıyla gözlerimiz de Aurora'nın sihriyle doyacak. Böyle bir tasarım olması da çok etkileyici.
3: Dediğiniz gibi yani aslında kulak göze de hitap eden tarafını önemsiyoruz. En nihayetinde zaten sahne işlerinin tamamında göze hitap çok önemli. Bizim de yaptığımız bu tasarım konserde aslında Ankara'da yaptığımız üç konserde CSO'da Ankara ana sahnede yaptığımız etkinliklerde biz ışık tasarımını aktif bir şekilde kullandık. Cem Parıldar arkadaşımız ışığın uygulamasında yardımcı oldu ve çok kıymetli bir içerik ortaya çıkardık ışık katmanında. İstanbul'da da çok fazla tiyatroda, müzikalde ışık tasarımları yapan Ayşe Sedef Aytar burada çalışıyoruz. Hem ışık uygulamasında hem de tasarımında kendisi ekibiyle beraber bizimle çalışıyor. Hatta o da bugün Ankara'da provamıza teşrif etti. Şimdi içeride notlarını alıyor. Aynı zamanda tabii yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesinin süper prodüksiyon gücü var. Tabii perdeler var, projeksiyonlar var. Dolayısıyla biz de bu anlamda bir katman yarattık ve video tasarımcısı ve uygulamada yine yer alacak Ataman Girişken isimli sanatçı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu video tasarımlarının da imajinasyonların imajlarını oluşturan illüstrasyon tarafında koro sanatçımız Elif Cambazoğlu'yla beraber çalıştık. Böyle
2: Harika.
3: çok katmanlı bir iş göreceğiz aslında. Sahnede biz
2: Çok güzel.
3: eserleri söylerken deneyimciler, seyirciler üst yazıyla bir yandan sözleri hem orijinal dilinde hem de Türkçe olarak takip ederken bir yandan da tabii özel ışık tasarımıyla ve projeye özel çizilmiş görsellerle projenin aslında hikayenin derinliğinde güzel bir deneyim yaşayacaklar bir saatliğine diye düşünüyoruz. Bu noktada bayağı özenli bir çalışma, ummalı bir çalışma sürdürüyoruz epeydir.
2: Harika. Gerçekten salondan içeri girip kendimizi size teslim edeceğimiz bir konser deneyimi anladığım kadarıyla.
3: Evet, umarız böyle bir güzel bir deneyim olur herkes için.
2: Çok
3: Tabii
2: güzel.
3: yenilikçi çalışmalar bunlar. Yani koro müziği alanında klasik bir konserdense tasarımlı koro konserleri biraz daha farklı bir alanda, daha prodüksiyonel ve rejisel katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı
2: Kesinlikle.
3: olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da bir noktada önemli sebeplerinden biri, koro müziğinin de artık standart koro algısının dışında daha bir prodüksiyonel konser yapısına doğru da evrilmesi yıllar içinde. Dünyada da bunun çok önemli örnekleri var. Gerek işte Estonya Filarmonik Oda Korosu, gerek Norveç Solistler Korosu gibi pek çok koro da aslında tasarımlı konser dediğimiz konserler yapıyor. Yani konser tasarımcılarıyla birlikte işte bugün bahsettiğim isimlerin olduğu ekipler oralarda da kuruluyor. Şefin direktörlüğünde, bizim de Burak Onur Erdem şefimizin direktörlüğünde bu ekipleri topluyoruz ve hep birlikte çalışıyoruz. Aslında bu o anlamda da bu festival açısından bence yine kıymetli bir yerde duruyor.
2: Çok.
3: Bu konuda tabii İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de çok teşekkür ediyoruz yani bu incelikleri için. İstanbul seyircisiyle buluşturmak için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda dediğim gibi Ankara'da 3 konser yaptık. Tamamen dolu geçen seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde. İstanbul'a da büyük bir heyecanla gidiyoruz. Kendi Ankara kabuğumuzu bu anlamda Aurora neslinde kırmış olacağız. Bu sefer İstanbul seyircisine genelde senfonik eserlerle sahne alırken o şekilde karşılarına çıkarken bu sefer de koronun merkezde olduğu bir tasarım konserle merhaba diyeceğiz. Bizim için büyük bir heyecan tabii ki bu.
2: Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten Devlet Çok Sesli Korosu'nun bu vizyoner ve yenilikçi üslubunu, konserlerini heyecanla takip ediyoruz. Peki bu konserin yapısı anlattığınız gibi her anlamda çok güçlü. Tek tek eserlerin anlatısı çok güçlü. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde konserin tasarımı da çok güçlü. Bir şarkıcı olarak sahne üzerinde böyle bir prodüksiyonun içinde yer almak, biraz hani makrodan mikroya inelim. Sizin özelinizde nasıl bir etki yaratıyor, nasıl hissediyorsunuz?
3: Tabii bireysel bir yorum olacak.
2: Lütfen.
3: Benim için özellikle böyle 8 sesli yapılar, yer yer 16 sese çıkan büyük polifoniler içerisinde yer almak bulutların üzerinde bir his. Özellikle bu eserleri seslendirirken, bu konserin tasarımındaki eserleri seslendirirken kendimi o bütünün parçası olarak hissetmekte büyük bir hafiflik de hissediyorum.
2: Ne güzel.
3: Dediğim gibi bu büyük büyük armonik yapıların içinde katmanlarda yer almak ve tabii ki dinamik aralığı da çok geniş eserler. Yani işte piyanissimo'dan fortissimo'ya çok geniş bir skalada aslında dinamik gücümüzü de kullandığımız, korun müzikalitesini de ortaya koyduğu bir yapı var. O yüzden sanatçı tarafında bazen sınırları zorlayan, gerek işte entonasyon anlamında, gerek ritim anlamında yapıtlar var içerisinde. O anlamda bence herkes için de tabii bunun çok oldukça keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan dediğim gibi bulutların üzerinde bir his olarak tanımlayabilirim. Tam da böyle belki Aurora'ya yakışan bir tabir de olmuş olabilirim. Yani şu an aklıma geldi ama.
2: Çok güzel.
3: Hani içeride bir de tabii işte dediğim gibi bardaklarla şarkı söylüyoruz. Yani bardak rezonansla da şarkı söyleme deneyimi apayrı bir deneyim.
2: Çok çılgın.
3: Bunun yanı sıra tabii perküsyon eşlikleri var. Yani perküsyon eşlikleri dediğimde de tabii ki mesela Cloudburst, Eric Whitaker'ın Cloudburst eserinden bahsetmeden geçemeyeceğim.
2: Lütfen.
3: Yağmur sesleri yaptığımız işte bir şimşek efektinin yine insan sesiyle, eliyle yapıldığı, kendi içerisinde çok özel armonik yapıların kullanıldığı ve perküsyonların da bir katmanda sürekli aslında bu Aurora derken biz bir yandan da kadim bir bilgelikten de bahsediyoruz. O kadim tarafı, arp eseri de buna bir örnek. O insanın aslında ilkel kodlarını, geleneksel kodlarını öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş. Hani çok soft, çok yumuşak bir müzik de var. Ama aynı zamanda öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş.

0: daha köşeli bir hal alması insan aslında konserin içinde baştan sona bir rejinin içerisinde bir teatral bir performansa da
1: Çok
0: sürüklüyor. O
1: güzel.
0: yüzden böyle salt bir müzik performansı yapmaktan daha öteye bir teatral bir performansa doğru da gitmesi kendi açımdan oldukça etkileyici. Çünkü ben de disiplinler arası çalışmaları çok severim. Hani hatta bu anlamda bir sanat topluluğu da kurmuş birisi olarak yeni bir sanat formu arayışında bir sanatçı olarak benim için çok besleyici ve ilham verici olduğunu da söyleyebilirim.
1: Harika. Madem sözü açıldı, lütfen o yapıdan da söz edin.
0: Elbette memnuniyetle. Mod Art Collective adında kolektif ve katılımcı sanat üretimi yapılması amacıyla ben yeni bir sanat formu inşa etmek üzere bir topluluk kurdum. Bugün yaklaşık 200-250 kişilik bir ağımız var. İçinde sanatçıların, sanatseverlerin olduğu, farklı meslek gruplarından insanların olduğu. Aslında çok hani güzel sorular da alıyoruz son zamanlarda. Mesela operayla farkı nedir bu disiplinler arası sanatın diye soranlar oluyor. Ben hemen bu anlamda genel üretim tarzımızı açıklayayım. Biz bir
1: Lütfen.
0: tema etrafında sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bir tema, örnek veriyorum, işte hafıza veya sınır, işte gölge olabilir. Bu tematik sohbetlerde sanatçılar ve sanatseverler bir arada bir süreliğine sohbet ediyorlar. Yaklaşık işte 10 buluşma, 15 buluşma, 20 buluşma. Bir yandan da bu tematik sohbetlerin içerisindeki konuların ilhamıyla sanatçılar üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar her disiplinde olabilir. Yani bir performatif sanat da olabilir, bir enstalasyon da olabilir, bir resim olabilir, bir heykel olabilir. Yani görsel, işitsel ve performatif tüm sanatları içine alan bir üretim biçimi olarak aslında önerdiğimiz bir form bu. Mod adını verdiğim bir form. Ve bunları en sonunda bağlam kurarak bu eserleri bir kurgu, bir reji içerisinde performe etmeyi amaçlıyoruz. İlk performansımızı da hafıza temasında ürettiğimiz Bu Bir Kara Kutu mu modunu Ekim ayında yapmayı
1: Harika.
0: planlıyoruz. Şu an eserlerimizin büyük bölümü hazır, bağlam kuruldu, tematik sohbetler çok ciddi bir arşiv ve dokümantasyonla tutuldu ve yavaş yavaş artık kendini gerçekleştirecek, kabuğunu kıracak noktalara doğru gitmesini umut ediyoruz. Benim de bir taraftan da öyle bir dünyam da var diyebilirim.
1: Çok
0: Büyük
1: güzel.
0: bir heyecanla sürdürdüğüm bir taraf.
1: Tebrik ederim. Gerçekten heyecan verici. Lütfen bizi haberdar edin.
0: Ne mutlu.
1: Performanstan duyuralım radyomuzda ilgi duyanlar katılsınlar, parçası olsunlar dilerlerse.
0: Ne
1: Peki.
0: mutlu, ne kadar incesiniz. Çok sağ olun.
1: Ne demek bu sanat dediğimiz sınırları esnetmek, farklı şekilde düşünmek. Konserin repertuarını seslendirirken, kişisel olarak hissettiklerinizden söz ederken şöyle düşündüm. İnsanın en ilkel kodlarından en rafine kodlarına uzanan bir yolculuk canlandı gözümde.
0: Ne güzel,
1: Dolayısıyla
0: ne güzel bir tabir.
1: sizin de bu girişiminiz Mod Art bu anlamda eminim ilham veren, kafalardaki sınırları esneten, yaratıcılığı körükleyen bir çalışma olacaktır.
0: Ne
1: Şimdi
0: mutlu, ne güzel özetlediniz.
1: bu konserde size piyanoda devamlı eşlikçiniz olan piyanist Gülce Sevgen eşlik edecek. Arp'ta İlayda Sezen, perküsyonda Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz. Doğru değil mi?
0: Evet, çok doğru. Çok
1: Tamam.
0: kıymetli sanatçılarla yine bir aradayız.
1: Harika.
0: Çok doğru.
1: 8 Haziran Pazartesi günü Devlet Çok Sesli Korosu'nun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak olan konserini izlemek isteyenler nereden bilet alsınlar?
0: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin festivalinin duyurulduğu biletini al sitesinde bizim konserimizi de bulabilirler.
1: Tamam.
0: Biletini al üzerinden biletlere erişebilirler.
1: Biz de sizin davetliniz olarak bir dinleyicimize bir davetiye vereceğiz. Onu
0: Ne
1: da
0: mutlu, ne
1: bir
0: güzel.
1: yarışma yapacağız hem duyurularımızla birlikte. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım dinleyicilerimize.
0: Çok kıymetli. Tüm İstanbulluları bekleriz.
1: Umuyorum harika bir konser, dolu dolu bir konser olacak. Hem sahne üstündekiler hem de seyirci koltuklarında oturanlar için. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı kapatmadan önce?
0: Çok teşekkür ederim. Herkese koroyla, çok seslilikle, birbirini dinlemeyle, koro

0: kültürüyle, gerek sohbet ederken, gerek şarkı söylerken, gerek müzik yaparken, koro dinamikleriyle, çok seslilik dinamikleriyle bir yaşam, bir düşünce biçimi dilerim.
1: Çok güzel. Devlet Çok Sesli Korosu sanatçılarından Cem Değirmen telefon hattımızdaydı. Aurora konseriyle ilgili verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir konser diliyorum Cem size.
0: Çok teşekkürler davetiniz ve bu güzel yayınınız için. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Borusan ailesine sevgiler, selamlar.
1: Çok teşekkürler.
2: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım, Berlin Classics. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi, 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemii Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieri ile zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

Borusan Klasik. Gitarın ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 56. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda Türkiye'den yetişip müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren, klasik gitar yorumculuğunu bestecilik, oda müziği ve kültürler arası projelerle genişleten değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Ozan Sarıtepe. Bu bölümde Ozan'ın müzikal dünyasını 3 farklı albüm ve konser kayıtları üzerinden takip edeceğiz. İlk olarak 2016'da Hollanda'da yayınlanan Sonidos de Paisaes, Music of Spain albümünden İspanyol gitar geleneğine uzanacağız. Ardından Trio Orfeo ile yaptığı The Bird at the Window albümünden Ozan'ın kendi bestelerine geçeceğiz. Programın ikinci yarısında Agustin Barrios Mangore, Leyenda albümüyle Latin Amerika geleneğine kulak vereceğiz. Ve son olarak Ozan Sarıtepe ile Göksel Yılmaz'ın gitar ud ikilisi Alcantara'dan canlı konser kayıtları dinleyeceğiz. Dilerseniz Ozan Sarıtepe'yi kısaca tanıyalım. Ozan klasik gitarla 15 yaşında tanışmış. Türkiye'de Aynur Okay, Dursun Öner ve Murat Yücel ile başlayan gitar eğitimi daha sonra Hollanda'ya uzanıyor. Rotterdam Konservatuarı'nda Jorge Horizon ile lisans eğitimini tamamlamış. Hemen ardından Den Haag Kraliyet Konservatuarı'nda Anna Warhost ile yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş. Almanya'daki Koblenz Gitar Festivali ve Akademisi'nde ise Aniola Desiderio ile çalışarak solist diploması almış. Bu eğitim hattı bana göre Ozan'ın müzikal kimliğini anlamak için oldukça önemli. Çünkü burada Türkiye'den Hollanda'ya, oradan Almanya'ya uzanan ve farklı gitar gelenekleriyle temas eden bir sanatçı profili görüyoruz. Ozan'ın yorumculuğunda İspanyol repertuarına duyduğu yakınlık, Latin Amerika müziğine açılan ilgisi ve son yıllarda ud ile gitar arasında kurduğu tınısal köprü bu çok katmanlı yolculuğun doğal bir sonucu gibi duyuluyor. Özellikle Ozan'ın müziğinde beni etkileyen taraflardan biri gitarı geniş bir repertuar alanı içinde kullanıyor olması. İspanyol gitar geleneğinin zarafetinden Latin Amerika'nın o şiirsel ve ritmik dünyasına, oradan da Anadolu ve Doğu Akdeniz hafızasına uzanan geniş bir duyma alanı kuruyor. Bu nedenle bugünkü programı Ozan Sarıtepe'nin kayıtlarını dinlediğimiz bir bölüm olmanın yanında bir gitaristin zaman içinde kendi müzikal coğrafyasını nasıl genişlettiğini duyacağımız bir yolculuk olarak düşünmenizi isterim. Programımıza Ozan Sarıtepe'nin ilk solo albümü Sonidos de Paisaes, Music of Spain'den seçtiğimiz 4 eserle başlıyoruz. Burada İspanyol gitar geleneğinin 3 kuşağını arka arkaya duyacağız. Francisco Tárrega, onun öğrencisi Miquel Llobet ve Tárrega çizgisini 20. yüzyıla taşıyan Emilio Pujol. Tárrega, günümüzde kullandığımız modern klasik gitarın şiirsel dilini kuran en önemli figürlerden biri. Onun küçük formlu eserlerinde gitar birkaç ölçüsünde şarkısını söyler, hatırlar ve renk değiştirir. Llobet bu mirası Katalan duyarlılığı, rafine armonik sesler ve daha incelmiş bir tını anlayışıyla genişletir. Pujol ise hem besteci hem pedagog hem de tarihsel bilinç taşıyan bir gitar düşünürü olarak Tárrega ekolünü sonraki kuşaklara aktaracaktır. İspanyol gitar geleneğinin zarafetini, salon müziği inceliğini ve Tárrega ekolünün kuşaktan kuşağa aktarılan o şarkı söyleyen tınısını şimdi birlikte dinleyelim. Dinleyeceğimiz eserler şöyle: Francisco Tárrega'dan Maria ve Rosita, ardından Miquel Llobet'ten Mazurka for Federico Buffaletti ve Emilio Pujol'dan Impromptu. Şimdi bu üç kuşağın eserlerine sevgili Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla kulak veriyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik yolculuğunu dinlemeye devam ediyoruz. Programımıza Tarabya Ekolü'nün İspanyol gitar geleneğindeki 3 kuşağıyla başlamıştık. Şimdi ise Ozan'ın yorumculuğundan besteciliğine ve oda müziği dünyasına geçiyoruz. Sırada dinleyeceğimiz iki eser 2022'de Hollanda'da yayınlanan The Bird at the Window albümünden. Bu bölümde Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Alvaro Rovira Ruiz 8 telli gitarıyla ve Vicente Santiago flamenco gitarıyla Trio Orfeo çatısı altında bir araya geliyor. Dinleyeceğimiz iki eser Capa ve Casario La Candelaria Ozan Sarıtepe'nin kendi besteleri. Trio Orfeo için yeniden düzenlenen bu müziklerde İspanyol gitar geleneğinin renkleri, flamenco tınısı ve çağdaş oda müziği anlayışı bir araya gelmiş. Burada gitar tek bir kimlikle konuşmak yerine 3 farklı tını karakteri arasında genişleyen bir müzikal diyaloğa dönüşüyor. Şimdi Ozan Sarıtepe'nin bestelerini Trio Orfeo'nun yorumuyla dinliyoruz. Capa ve Casario La Candelaria.

Gitarın ustaları devam ediyor. Şimdi yönümüzü Ozan Sarıtepe'nin 3. albümüne. 2023 yılında Da Vinci Classics etiketiyle yayınlanan Agustin Barrios Mangore Leyenda albümüne çeviriyoruz. Barrios klasik gitar tarihinde çok özel bir yerde durur. Paraguay doğumlu bu büyük gitarist besteci, Tarega sonrası gitar dilinin Latin Amerika'daki en güçlü ve en kişisel yansımalarından biridir. Tarega ekolünden gelen şarkı söyleyen tını, küçük formdaki şiirsellik ve gitarın içsel renklerine duyulan hassasiyet, Barrios'un dünyasında Paraguay, Brezilya, Şili ve daha geniş Güney Amerika hafızasıyla birleşir. Bu nedenle Barrios'u yalnızca virtüöz bir gitarist olarak dinlemek bence eksik kalır. Onun müziğinde romantik gitar geleneği, halk dansları, yerel ritimler ve derin bir nostalji duygusunu aynı anda duyabilirsiniz. Ozan Sarıtepe'nin bu albümündeki yaklaşımı da tam burada anlam kazanıyor. İspanyol gitar geleneğinden gelen zerafeti Latin Amerika repertuarının doğal söyleyiş biçimiyle buluşturuyor. Şimdi bu albümden 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Kazapa. Barrios'un Paraguay kökenlerine açılan canlı ve halk ezgisi karakterli bir müzik. Ardından Choroje Saudade geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi özlem duygusunu yavaş ve içe dönük bir Choro atmosferiyle taşıyan en dokunaklı Barrios eserlerinden biri. Bu bölümü ise Şili dansı karakterindeki Cueca ile tamamlayacağız. Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Agustin Barrios Mangore'den Kazapa, Choroje Saudade ve Cueca.

Gitarın Ustaları'nın son bölümünde Ozan Sarıtepe'nin son yıllardaki en dikkat çekici oda müziği projelerinden birine geçeceğiz, Alcantara. Bu projede Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Göksel Yılmaz ise uduyla bir araya geliyor. Alcantara kelimesi Arapça ve İspanyolca kökenleriyle köprü anlamını taşıyor. Bu isim ikilinin müzikal düşüncesini bence çok güzel özetliyor. Gitar ve ud iki farklı çalgı gibi görünse de aslında telli çalgılar tarihinin derinlerinde ortak bir hafızaya sahip. Udun Orta Doğu'daki kökleri, gitarın İspanya üzerinden Avrupa müziği içindeki yolculuğu ve Akdeniz çevresine dolaşan ortak tınılar bu projede yeniden yan yana geliyor. Dinleyeceğimiz kayıtlar 2026 yılında Hollanda'da gerçekleşen canlı bir konserden. Bu seçkide 5 eser var ve her biri gitar ve ud ikilisinin farklı bir kapısını açıyor. Önce Rönesans dönemin önemli bestecilerinden John Dowland'ın iki eserini dinleyeceğiz. Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs. Dowland'ın Elizabeth dönemi lavta şarkılarına duyduğumuz melankoli burada gitar ve ud arasında çok doğal bir tarihsel akrabalık kurmuş. Sanki lavtanın eski sesi iki farklı çalgının bugünkü tınısında yeniden beliriyor. Ardından Enrique Granados'un çok sevilen İspanyol dansı No 5, Andaluze adlı eserini dinleyeceğiz. Bu müzikte İspanyol zarafeti, ritmik esneklik ve şarkı söyleyen melodik hat, gitar ve udun renkleriyle farklı bir Akdeniz ışığı kazanıyor. Federico Garcia Lorca'nın Los Peregrinitos adlı şarkısı ise bizi halk ezgisi, şiir ve anlatı geleneğine yaklaştıracak. Lorca'nın dünyasında müzik yalnızca melodi değil, hafıza, söz ve yolculuk duygusudur. Alcantara'nın bu yorumu da bu yılın halk karakterini çok sıcak bir oda müziği alanına taşımış. Bu bölümü Bosna Hersekli gitarist Miroslav Tadic'in Gardarsko Oro adlı eseriyle tamamlayacağız. Balkan müziğinin aksak ritimleri, dans enerjisi ve doğaçlamaya açık kapısı, gitar ve udun birlikte kurduğu bu tınısal köprüde çok canlı bir final etkisi yaratacak. Dilerseniz eserlerimizi dinleyelim hemen. John Dowland'dan Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs, Enrique Granados'tan İspanyol dansı No 5 Andalusia, Federico Garcia Lorca'dan Los Peregrinitos ve Miroslav Tadic'ten Gajdarsko Oro. Gitarist Ozan Sarıtepe ve Udi Göksel Yılmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik dünyasına birlikte kulak verdik. Targa ekolünün İspanyol zerafetinden Barrios'un Latin Amerika'ya uzanan gitar diline, Trio Orfeo'daki besteci kimliğinden Alcantara ile kurduğu gitar ut köprüsüne kadar Ozan'ın çok yönlü sanatçı profilini farklı kayıtlar üzerinden birlikte izledik. Bu güzel kayıtları paylaştığı için sevgili Ozan'a içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Emre Ünlenen. Görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka renkleri ve yeni hikayeleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta sizlere tek bir bestecinin eserlerine odaklandığımız bir program hazırladım. Ludwig van Beethoven'ın violonsel ve piyano repertuarına kazandırdığı 5 müthiş sonatının ilk ikisini en beğendiğim kayıtlardan dinleteceğim sizlere. Bu sonatlarda nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonsel ile eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Müthiş sanatçılardan ikonik kayıtlar dinleyeceğimiz bu bölümümüzde ilk kayıt bestecinin Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Ein Mädchen oder Weibchen teması üzerine 12 varyasyonu. Eseri İngiliz cellist Colin Carr ve piyanist partneri Thomas Zauer'dan dinliyoruz.

Sırada bestecinin bir numaralı fa majör sonatı var. İki bölümlü eserin tamamını Fransız çelist Jean-Guyen Queyras ve piyanist partneri Alexander Melnikov'dan dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Sırada Ludwig van Beethoven'ın piyano ve violonsel için 2 numaralı sol minör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını efsanevi sanatçılar cellist Pierre Fournier ve piyanist partneri Friedrich Gulda'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak izleyecek şanslı dinleyicimizin ismi belli oldu. Davetiye kimin yarışmasına gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Sorusunun doğru cevabı, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen büyüleyici doğal ışık gösterileri, kutup ışıkları ve Roma mitolojisinde şafak tanrıçası olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu konsere 2 kişilik davetiye kazanan dinleyicimiz Berrin Taşdemir oldu. Dinleyicimiz Berrin Taşdemir'i tebrik ediyor. Çok keyifli bir konser akşamı diliyoruz.

54. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. ...11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanan 54. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması anın içinde. Bu yıl anın içinde temasıyla müziğin tekrarlanamaz doğasına odaklanan festival, İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştireceği 22 konserde dünya çapında orkestralar, solistler ve 3 dünya premieriyle zengin bir program sunacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasından aldığımız ilhamla eşsiz ve en büyüleyici müzikal anları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te sizlerle buluşturuyoruz.

0: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Borusan Klasik'te Klasik Tatlar 54. İstanbul Müzik Festivali özel programımız başladı. Bu sabah değerli üstadım Aydın Büke ile mikrofon başındayız. Günaydın Aydın abi.
1: Günaydın.
0: Ve özel konuğumuz İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin.
2: Sağ ol.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali'ne sayılı günler kaldı. 11 Haziran Perşembe günü başlayacak festivalimiz ve 25 Haziran'da sona erecek. Detaylara geçmeden önce anı yaşayalım ve şu an itibariyle diyorum Efruz Hanım, nasıl hissediyorsunuz? Geçmişten geleceğe 54 yıllık bir gelenek. Direktör olarak bu yıl hislerinizi önce öğrenelim istedim.
2: Evet, her yıl olduğu gibi yine heyecanlıyız. Enteresan bir şekilde her sene bu heyecanı sıfırdan yaşıyoruz. Hem kendi adıma konuşuyorum, hem ekip arkadaşlarım ve tüm İKSV çalışanları adına. Zannediyorum yaptığımız işlere de bu yansıyordur. Gerçekten müthiş bir aşkla, özveriyle çalışan koskocaman bir ekip var bu işin arkasında ve bir yıl boyunca buna hazırlanıyoruz. Aslında onun da daha evveli de var biliyorsunuz. 2-3 yıl öncesinden planlanmaya başlanıyor. Dolayısıyla böyle bir doğum, bir doğuş gibi müthiş bir kutlama her anlamda. O yüzden heyecanlıyız hepimiz ve açılışı bekliyoruz.
0: Eminim çok heyecanlı olacak dinleyiciler için de, festival takipçileri için de. 54. İstanbul Müzik Festivali. Anın içinde.
1: Evet,
0: festivalin teması.
1: Açalım, değil onu, mi? Açalım, onu açalım. Evet. Hakikaten çok önemli bir şey. Yani anın içinde olmak. Hep anın içinde olurken bunun farkına varmıyoruz. Hele bugünlerde.
2: Evet, daha doğrusu içinde bu çağda, yaşadığımız bu
1: içinde
2: çağda.
1: İçinde yaşadığımız bu çağda. Onun için belki bu başlık ne evet. için kondu, nereden geldi bu yılki festival teması. Her sene bir çok iyi bir tema, yani çok oturan bir tema belirleniyor. Bu yılda yine bence bulunduğumuz duruma çok yakışan bir festival teması
2: evet,
1: olmuş.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Bu temalar tabii aslında biraz hani yaşadığımız şeyden, hayatın içinden, kendisinden ortaya çıkıyor. Kaldı ki bütün aslında festivalde seslendirilen eserler de o bestecilerin o dönem yaşadıkları, hayatında olan biten üzerine gelen bir ilhamla yazdıkları şeyler malumunuz. Biraz bir şahsi bir taraftan geldi bu tema başlığı diyelim. Pandeminin başından beri düzenli olarak meditasyon yapıyorum. Biraz daha işte anda kalabilme, farkında olabilme, kendimi sakinleştirebilme. Çünkü İstanbul gibi bir megapolde yaşıyoruz. Ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark edemediğimiz bir çağdayız. Bu telefonlar, tabletler, sürekli bir bildirim, ekran, uyarı, bunların altında böyle bir serseme dönmüş bir vaziyette kendi beden farkındalığımızı bile unuttuğumuz, etrafta olan biteni gözlemlemeyi bile es geçtiğimiz bir hayatın içerisinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla biraz bu farkındalığımı geliştirmek için son 5-6 senedir düzenli meditasyon yaparken bir meditasyon seansının sonunda minik bir aydınlanma yaşadım. Ve fark ettim ki aslında canlı konserlerde, klasik müzik konserlerinde özellikle, tabii benim ilgi alanım da daha ziyade orada malumunuz. Konserlerde de benzer hissi yakalıyorum ben. Bir anda işte artık telefona bakmayı bırakıyorsunuz, etrafla ilgilenmeyi kesinlikle bırakıyorsunuz, sahneye odaklanıyorsunuz. Orada o yaratılan mucizevi anın kısa bir sürede olsa tadını çıkarıyorsunuz ve işte beyin zaten hani farklı hormonlar salgılanıyor, nefesiniz sakinleşiyor, işte pür dikkat neyse oraya odaklanıyorsunuz bir şekilde ve o da bir farkındalık anı yaratıyor. Ve aslında belki insanoğlunun müzikle kurduğu bağın temelinde de o duygu var.
0: Kesinlikle.
2: O bağlanma, o mucizeyi birlikte yaşama, özellikle canlı müzik konserlerinde sahnede o performansı gerçekleştiren sanatçıyla izleyici arasında müthiş bir şey yaşanıyor. O salonda, o anda.
0: Ve hatta yüzyıllar önce bu eseri yazmış besteci arasında.
2: Evet. Tabii. Ve defalarca bu yaşanıyor ama hiçbiri de birbirinin aynısı olmuyor. Çünkü hayattaki her şey geçici ve aslında müzik de bu geçiciliğin en saf ifadesi.
1: Evet. Aynı kişi çalsa bile aynı şey olmuyor. Evet, yani aynı kişi beş beşe bile çalsa
2: aynı, aynı gün içerisinde aynı eseri birkaç kez bile çalsa o müzisyen aynı şekilde çalamıyor. Aynı duyguyla çalamıyor. Hı-hı. Aynı performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla aslında anda olan her şey çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
2: Geçmiş geçti, geleceği bilmiyoruz. O iyi hissetme hali biraz bu duyguyla da bağlantılı ve müzik de bize bunu veriyor. Dolayısıyla izleyicilerimize biraz festivalin içerisinde konser anında o duyguyu hatırlamaya yönlendirelim istedik ve anın içinde kalmaya, müzikle kalmaya davet edelim.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok iyi yaptınız. Müziğin de bize iyi gelen tarafı bu zaten. Festival boyunca söz veriyoruz anın içinde kalacağız.
2: Telefonları lütfen 1-2 saat ceplerimizden çıkarmayın.
1: Kimi zaman o aslında dinleyiciler, izleyiciler o anı yaşadıklarını başkalarına göstermek için de böyle telefonları kullanıyorlar.
2: Evet, böyle bir durum da var. Ama yani o çekilen o videoları kimse sonra açıp tekrar izlemiyor.
1: Ve kendi yine de o anı yaşayamıyor.
2: Evet, kaçırmış oluyor. O ekrandan bakıyor sahnedeki şeye. Orada canlı bir şey yaşanıyor ama elindeki küçük ekrandan büyük resme bakmak yerine o küçük ekrana bakmayı tercih edebiliyor insanlar. Biraz bunu bırakalım.
0: Evet evet. Yani hepimizin ihtiyacı var hakikaten. Evet.
2: Çünkü zaten sürekli o ekranlardayız. En azından konser esnasında birazcık anı yaşayalım, müziğin tadını çıkaralım istiyoruz.
0: Evet, 11 Haziran'da Perşembe günü festival Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış konseriyle başlayacak. Hem de iki festivalin önemli ödülü sunulacak konserden önce. Top sizde Efruz Hanım. Başlayalım açılış konseriyle.
1: Açılış konseri ve önce ödüllerle başlayalım. Sonra da açılış konseri.
2: Evet, her yıl festivalin iki ödülü oluyor malumunuz. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülü. Bu yılki ödüllerimizi, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü Portekizli piyano sanatçısı, piyanist Maria João Pires'e takdim edeceğiz. Festivalin Onur Ödülü de bestecimiz Turgay Erdener'e sunulacak açılış konserinin öncesinde küçük bir törenle. Her ikisi de kendi branşlarında, kendi alanlarında çağımıza güzellikler katmış çok kıymetli sanatçılar.
0: Sağ olsunlar. Evet,
2: dolayısıyla onların bizlere verdikleri, kültür sanat dünyasına sunduklarına bir takdir, bir teşekkür mahiyetinde bu ödülleri kendilerine sunacağız.
1: Evet, biraz bir müzik arasına isterseniz
0: evet, evet.
1: Onlarla
0: biz de
1: yapalım,
0: teşekkürlerimizi onların kayıtlarıyla sunalım.
1: Bu ödül alacak iki sanatçının kayıtlarını dinleyip bir soluklanalım.
0: Soluklanalım. Turgay Erdener'in Afife Bale müziklerinden bir bölüm dinleyelim. Ardından da Maria João Pires'ten harika bir Schubert yorumu dinleyelim.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün takdim edileceği bestecimiz Turgay Erdener'in Afife Bale Müziği'nden girişi ve ardından festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sunulacağı piyanist Maria João Pires'ten Schubert'in Sol Bemol Empromptüsünü dinledik.
1: Evet, festivalin açılış konseri orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yine 11 Haziran'da sahnede olacak. Orkestranın müzik direktörü ve şefi Aziz Şok Hakimov'un batonunun altında diyelim. Yine bir başka Özbek sanatçı, piyanist Behzat Abdurrahimov, Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek açılış konserinde ve ardından Stravinsky Ateş Kuşu süitiyle coşkulu bir başlangıç yapacağız festivale.
2: Evet, bu gerçekten çok önemli. Hem çalınacak olan konçerto da çok sevilen, çok herkesin çok beğendiği bir konçerto. Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosu, aynı zamanda solist de çok çok önemli ve bu en son kaydı Inferno başlığını taşıyor ve Gramofon Müzik Dergisi'nin bu ayki Haziran 26 dergisinde editörün seçkisine giren bir kayıt
1: oldu. Gerçekten müthiş, müthiş bir piyanist
2: çok
1: gerçekten.
2: Önemli. Oradan da bir kısa parça dinleyelim
0: çok
2: bu arada. Hatta şöyle bir şey yapalım. O Inferno'nun sonunda bir takım piyano parçalarını

0: kaldıktan sonra Stravinsky'nin Petruşka balesinden parçalar çalmış. Burada da Ateş Kuşu'nu çalacak o orkestra. Ona bir gönderme olsun.
1: Evet.
0: Petruşka'dan bir bölüm dinleyelim. Mesela Abdurrahimov'dan ve yine bir müzik arası vermiş olalım.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri solisti, piyanist Behzod Abdurahimov, Stravinsky'nin Petrushka bale müziklerinden Rus dansını seslendirdi.
1: Nasıl devam edelim?
2: Hangi bir konserden bahsedelim?
3: O kadar çok ki evet, aslında Borusan Klasik dinleyicileri eminim şimdiye kadar kendi seçkilerini oluşturmuşlardır zaten. Ve tabii ki biz yine de değinebildiğimiz kadar tüm konserlere kısa kısa da olsa değineceğiz ama festivalin gerçekten son yıllarda giderek daha fazla önem verdiği bir takım, aslında pek çoğu da parasız olan etkinliği var. Veyahut da çok ufak ücret karşılığında olan, çok gençlere yönelik işte parklardaki konserler, diğerleri. Ama bir de bu sene özellikle konan bir rahat konser var. Onu birazcık duyursak, çünkü ilk bu sene oluyor. Belki gözden kaçmıştır.
1: Evet.
3: Ne olduğu algılanamamış olabilir. Evet, onun üzerinde biraz durduralım. Çünkü o hakikaten çok önemli bir şey ve hani iyi kötü bunca yıldır müzik, dünyadaki müzik festivallerini bir şekilde izlemeye çalışan veya en azından web siteleri üzerinden programlarını izlemeye çalışan biri olarak böyle bir şey hemen hemen hiç görmedim. Yani bu rahat konser konseptinde bir şey. Evet, Berlin Filarmoni'nin zaman zaman yaptığı bir takım değişik çocukları bir araya getirip onlarla Simon Rattle'ın başlattığı bir takım şeyler vardı ama bir festival içinde değil. Onlar böyle ayrıca bir konser düzenliyorlardı.
1: Evet.
3: Çocuklara veya gençlere yönelik. Ama festivalin içinde böyle bir şeyin olması, bu rahat konserin olması ve ne amaçlanarak bu yapıldı, onu bir sizden duyarsak çok iyi olur.
1: Evet, kültür sanatın, kültür sanata erişimin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız en temelinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak elbette düzenlediğimiz tüm festivallerde bir takım biletli etkinlikler var.
3: Olmak zorunda.
1: Evet. İşin doğası gereği.
2: Elbette.
1: Fakat elimizden geldiğince, imkanlarımız sağladığınca da farklı yaş gruplarına, farklı ekonomik, finansal yeterlilikleri olan izleyicilere ulaşmak, özellikle İstanbul'u müzikseverlere bir şekilde ücretsiz ulaşmak konusunda çok uzun yıllardır aslında sürdürdüğümüz ücretsiz konserler serimiz var. Sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi hafta sonu oluyor, klasikleri. Evet. Bir Anadolu yakasında, bir tane de Avrupa yakasında olmak üzere ki bu sene de Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda yine bu ücretsiz konserlerimiz var. Fakat tabii farklı yaş gruplarına, farklı kondisyondaki, farklı ihtiyaçtaki izleyicilere de ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle işte İstanbul yaşanması çok kolay olmayan bir şehir, biliyorsunuz. Uzun bir uğraş aslında, evden çıkmak, bir konser salonuna gitmek, bir etkinliğe gitmek ve geri dönebilmek. Farklı bilişsel sıkıntıları olan, bilhassa otizm spektrumundaki izleyiciler için bu işin farklı tasarlanması gerekiyor. Çünkü standart bir kültür sanat etkinliğine maalesef onları rahatsız eden bir takım uyaranlar sebebiyle katılmaları mümkün olmuyor. Bunun dışında yine ilk evrelerinde olan Alzheimer ve demans hastaları için de benzer bir durum var. Dolayısıyla uzun zamandır aslında herkese erişebilme konusunda farklı çalışmalar yapma hayalindeydik. Ancak bir tabii ki bunun da bir arkasında bir finansal destek, tabii, sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Bu bağlamda da geçtiğimiz yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın erişilebilir sanat partneri olan Denizbank'la bu işe soyunduk diyelim. Öncelikle İstanbul Bienalinde ve İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu çalışmalar başladı.
3: Müthiş bir tiyatro festivalindeki şey.
1: Evet, Peru'dan gelen
3: inanılmazdı.
1: Otizmle bir tiyatro topluluğunun kumpanyasının sunduğu Hamlet'i izledi izleyiciler.
3: Evet,
1: ve tiyatro festivalinde de aslında bizimle birlikte ekibe katılan ve perde arkasında sahada çalışan otizmli bireyler de oldu. Dolayısıyla bu bundan sonra da devam edecek diyelim. Yani İKSV'nin inşallah uzun yıllar bu işbirliği devam ederse Denizbank'la düzenlediği tüm festivallerde bu bireyler için onlara özel tasarlanan konserler, etkinlikler, ayrıcalıklar, birlikte çalışma imkanı gibi onlara alan açacağımız, aslında sadece sahneyi sahne üzerinde alan açmak değil ama topluma karışma, entegre olma konusunda da bir imkan tanıyacak bir çalışma diyelim buna. Çok rahat önemli. Konserde ne olacak evet. derseniz de 20 ve 21 Haziran'da saat 3'te başlayacak olan konserlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceğimiz konserde sahnede Lepidus ansambl olacak hı hı. ve kolay dinlenebilen, yüksek pitchleri ve inişleri çıkışları hı. olmayan, daha bilinen, daha tanıdık, daha yumuşak melodileri seslendirecek olan Lepidus ansambl sahnede olacak ve salonu da aslında bu izleyicilere özel tasarlıyoruz. Hı. Yani ışıklar tamamen karartılmayacak. Hı hı. Salon tamamen dolu olmayacak. İzleyiciler istedikleri zaman girip çıkabilecekler. Hmm. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Müzisyenler izleyiciyle bir diyalog içerisinde olacak. Sanatçılar önce eserleri tanıtacak. Hmm. Yani daha nasıl diyelim? Daha
0: yaşamın içinde
1: yaşamın
0: gibi.
1: İçinde daha sıcak bir ilişki kurulan ve rahat bir ortam. Aslında bir tek bu nörolojik çeşitlilikleri olan bireyler değil ama işte ADHD'si olan evet ya da konser salonunda sıkılan, işte arada bir çıkmak isteyen, o fazla karanlıktan rahatsız olan, çok yüksek seslerden rahatsız olan çocuklar olabilir, daha ileri yaşlarda izleyiciler olabilir. Aslında herkese açık.
3: Evet
1: diyelim.
3: Aslında bu söylediğinizde şu da var, hemen aklıma o geldi siz konuşurken. Aslında 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde zaten konserler böyleymiş. Evet. Herkes girip çıkıyor, istediği yerde alkışlıyor, işte içe yapılıyor.
0: Bazen operalarda
3: yiyip içiyor. Operalarda belli
1: şu
3: bir
1: anda o hala var bu evet. arada biliyor musunuz? Çin'de hemen küçük bir tabii, anekdot. Tabii. Pandemi öncesiydi zannediyorum. Evet. Sevgili Yeşim'le, Yeşim Gürer Oymak'la. Evet. Çin'e gittik. Ve bizi bir operaya götürdüler. Çin operası. Evet. Girdik böyle işte masalarda oturuyor herkes. Evet. Normal bir konser salonu formatında değil. Herkes yanında mandalinalarını getirmiş. Yiyorlar, içiyorlar. Şıkır şıkır kağıt sesleri. İşte sohbetler ediliyor, tabii. yeniliyor, tabii. içiliyor ve sahnede bir opera. Yani Madame Butterfly.
3: Evet.
1: Bildiğiniz ve...
0: Enteresan.
1: Şekspir evet.
3: Shakespeare çağında tiyatro da öyle. Hmm. Giriyor çıkıyor herkes. Evet. Yani biz bunları bu zapturapt altına alan Mahler.
1: Mahler var
3: yani
1: ya.
3: Yani Mahler'e kadar da tabii ki biraz oluyor ama yani o böyle bir yana operasında ışıkları karartan hmm. kimseye giremez, kimse çıkamaz. Yani böyle bir kutsal mabette bir dua edeceğiz, bir ayine hmm. katılıyoruz hissiyle tabii... Yani o dönemin ruhu onu gerektirdiği veya ona zorladığı için diyelim olan bir şey ama ondan sonra da o artık
1: kalmış
3: yerleşmiş
1: bir şekilde
3: ve
1: maalesef.
3: Tabii ki müzisyenlerin kıyafetleri, giyimleri bilmem neler bile bugün işte frak giymek, smoking giymek pek çok kimseye anlamsız geliyor tabii. belki ama
1: yani, ama bir klasik
3: ama bir standart hale geldi artık.
1: Müzisyen kıyafeti resmedildiği zaman da hemen bir papyon konuyor ve frak çiziliyor
3: tabii.
1: değil mi? Öyle
3: ama bir bu rahat konser gerçekten hani belki de müziğin özüne dönmesi veya kesinlikle konserlerin öyle. Diyelim konser hayatının özüne dönmesi. Yani Mozart bile Paris Senfonisi'nin ilk çalınışını babasına bildirirken, bestelerken bir yer koymuştum, orada alkışlayacaklarını biliyordum ve alkışladılar diyor. Yani onu zaten bekliyor orada.
1: Evet. Evet. Yani evet biraz daha artık rahatlamak lazım evet. bu anlamda. Dolayısıyla izleyicilerimizden de bu rahatlığı isteyelim. Evet. İşte dediğimiz gibi hani farklı duyusal hassasiyetleri olan aslında her türlü izleyiciye açık bir konser olacak. İki konser olacak diyelim. İki gün aynı programın tekrarı. Festival süresince de aslında otizmli iş partnerlerimiz diyelim, arkadaşlarımız bizimle çalışacaklar.
3: Çok güzel.
1: Ve festival mekanlarında kapılarda izleyicilerimiz onları görecek, ekibimize dahil olacaklar evet. ve festivalde de hep beraber çalışacağız kendileriyle.
4: Borusan Klasik.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'tesiniz ve 11 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'a kadar devam edecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali'ne özel Klasik Tatlar programını dinliyorsunuz. Festival direktörü Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz.
3: Bir de şey de var galiba, değil mi? Atölye de var, müzisyenler için düzenlediğiniz bir atölyede var.
0: Anın içinde çalmak.
3: Anın içinde çalmak.
1: Evet, sevgili arp sanatçısı Doktor Merve Kocabeyler'in aslında oluşturmuş olduğu bir program bu. Evet. Biraz tabii festival temasıyla da örtüştüğü için dedik ki bunu yapalım.
3: Çok güzel.
1: Bilhassa işte müzik eğitimi alan konservatuar öğrencilerine yönelik bir atölye olacak. 2 gün 17 ve 18 Haziran'da sabah 10'da başlayacak seanslar ve akşama kadar devam edecek. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere konservatuvarda tabii müzik eğitimi alan çocuklar işte teori öğreniyorlar,
3: çalgılarını
1: öğreniyorlar, müzik tarihini öğreniyorlar. Fakat ne yazık ki onlara öğretilmeyen bir takım şeyler var. Sahne stresini nasıl yöneteceğim? Sazımı çalarken nefesimi nasıl kullanacağım?
3: Aslında öğretilmesi gereken belki en önce.
1: En önemli şey. Evet. Çünkü belki bunları bilmediği için o çocuk o stresi ve bedenini ve nefesini doğru kullanamadığı için müzisyenlik hayatı bile uzun sürmeyebiliyor, sakatlayabiliyor kendini.
3: Tabii.
1: Çünkü bir sporcu gibi aslında yaşanması gereken bir hayattan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla birlikte çalma kültürü, o stresi yönetme, bedeni nefesi kullanma, bunlar aslında en temel öğretilmesi gereken şeylerin
0: başında. Meslektaşlarıyla ilişkiler.
3: Tabii.
1: Kesinlikle.
0: Hepsi dahil.
3: Hepsi çok önemli.
0: Tabii.
1: Evet, dolayısıyla tüm aslında bu pratiklerin biraz konuşulacağı, öğretileceği bir atölye sunacağız diyelim müzik öğrencilerine. Farklı farklı uzmanlar var. İşte bir farkındalık ve nefes koçumuz var. Erken dönem müzik uzmanımız var. Bir uzman klinik psikoloğumuz var. Kendisi aynı zamanda mental performans koçu. Farklı farklı seanslar olacak diyelim gün içerisinde ve farklı müzisyenler de olacak. İşte bir sevgili Selin Şeker Amber ve Yudum Çetiner'in birliğinden kurulu İkili. Duo Blanc ve Noir Piano
3: evet.
1: ikilisi birlikte çalmak üzere onlar bir ufak bir seans yapacaklar. İşte Oda Müziği Ustalık Sınıfı var. Doğaçlama
3: var.
1: Üzerine var sevgili Ferit Odman, caz davulcusu. Onun bir ufak bir şeyi olacak, masterclass'ı diyelim. Böyle bir iki günlük kıymetli bir program. Ben açıkçası müzik eğitimi alan bir genç olsaydım şu an buna koşarak gelirdim.
3: Arter'de galiba, değil mi?
1: Arter'de yapacağız. Evet, 17-18 Haziran sabah 10'da başlıyor. Ufak bir katılım ücreti alıyoruz. Müzik.iksv.org adresinden katılmak isteyen genç müzisyenlere tavsiye ediyoruz. Gelsinler ve öğrensinler.
3: Evet.
0: Bu noktada bir yine müzik molası alalım diyelim. Bu güzel sohbete mola almaya gerek yok aslında ama dinlenmek de güzel oluyor. Müzikle hazmetmek bu konuşulanları. 14 Haziran'da Berlin solistleri ve Justin Davis'in vereceği bir konser var. Ona geçmeden, onu konuşmadan önce Justin Davis'in bir kaydını dinletmek istiyoruz size.

0: 14 Haziran Pazar günü 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Berlin solistleriyle birlikte Süreyya Operası'nda konser verecek olan kontrtenör Yestin Davies'i dinledik. Handel'in Herkül'ün Seçimi Oratoryosu'ndan seslendirdiği aryada kendisine Thomas Dünfor yönetimindeki Jüpiter Ensemble eşlik ediyordu. Efruz Hanım, 14 Haziran'a geçiverdik ama bir şeyi atlamış olduk. Sözü size bırakıyorum
1: evet,
0: yine.
1: Evet, 14'üne gelmeden hemen evet. 12-13 Haziran'daki.
2: Çok önemli çünkü o
1: konserler. Çok önemli ve yani. Benim müthiş heyecanla beklediğim işlerden biri festivalde. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği konserler beni ve pek çok izleyiciyi çok heyecanlandırıyor.
0: Evet.
1: Evet, sahnede bir performans oluyor ve o canlı performansı dinlemenin güzelliği başka, fakat işin içine bir de böyle çağdaş dans gibi göz alıcı bir formda girmişse çalınan canlı müzikle daha da keyifli. Ünlü çağdaş dans topluluğu Ater Balletto 3 bölümden oluşan bir projeyle festivalde 2 gün yer alacak. 12 ve 13 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ve her bir bölüm farklı koreograflar tarafından oluşturulmuş bu projede. Çağımızın en önemli koreografları söz konusu, şu anda dünyadaki önemli çağdaş dans topluluklarına içerik üreten Angeline Prej-Lokaj ve Crystal Pite gibi önemli isimlerin ortaya çıkardığı koreografilerde bu üç bölümün ikisinde canlı olarak sahnede projenin müziğini seslendirecek çok da kıymetli iki genç Türk müzisyenimiz var. O anlamda da çok kıymetli
0: çok,
1: görüyorum ben.
0: Çok.
1: Çünkü böyle önemli bir dans topluluğuyla bu kadar yetenekli genç Türk müzisyenlerin bir projede bir araya gelmesi ve inşallah sonrasında da bu işbirliklerinin devamı onlar açısından çok kıymetli olacak. Sevgili çellistimiz Dorukan Doruk ve genç piyanistimiz Korkmaz Can Sağlam projenin müziklerini seslendirecekler.
2: Evet, o hakikaten çok önemli iki evet. konser 12 ve 13 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda galiba değil
1: evet.
2: mi? Büyük
1: evet.
2: salon değil, tiyatro salonu.
1: Tiyatro salonundayız.
2: Evet,
1: buradan
2: evet.
1: hemen 14 Haziran'a atlayabiliriz. Berlin solistleri ve Yestin Davies konseri. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın müzisyenlerinden oluşan bir yaylı sazlar dörtlüsü Berlin solistleri. Müzisyenlerin içerisinde bizim medarı iftarımız
2: evet.
1: sevgili Hande Küden de var ve grubun çellisti Knut Weber de o da çok çok kıymetli
2: danışma
1: bir
2: kurulu üyesi.
1: Dostumuz evet, ve evet. festivalin danışma evet. kurulu üyesi. Onların oluşturduğu bir üst seviyede evet. gerçekten
2: Berlin
1: çok.
2: Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı zaten. Baş kemancısı da birinci kemancı.
1: Evet. evet.
2: Ve de biyolacı da yine Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan.
1: Evet, çok çok üst çok, seviyede çok müzik yapan sanatçılar bunlar. Onların dörtlüsüne İngiliz kontrtenor eşlik edecek ve festivalin eser siparişinin dünya premierini
2: dünya
1: dinleyeceğiz.
2: Dünya premieri olması da çok ilginç. Yani çünkü bu bir ortak sipariş olduğu için bir başka yerde de olabilirdi dünya evet. premieri ama burada.
1: Burada evet, evet önce bizim festivalimizde evet. olacak. Daha sonra Amerika'da Wigmer Hall'da ve Chamber Music evet. Northwest'te sesler. Evet. eser ve formu itibariyle de enteresan bir eser siparişi evet. bu. Çünkü yaylı sazlar dörtlüsü ve kontrtenor için yazılmış pek de eser yok.
2: Yok.
1: Evet. O bağlamda da bir enteresanlığı var ve tabii seslendirilecek olan eserler itibariyle de biraz festival temasına da minik bir gönderme evet. yapıyor diyebiliriz.
2: Evet, hem de çok enteresan, yani Monteverdi'den başlıyor, günümüzde bestelenmiş, taptaze bestelenmiş evet. bir esere kadar geliyor. Arada Schubert ve Mendelssohn da var. Barber var.
1: Evet,
2: değil mi?
1: Evet. Çağlar arası bir yani müzikal yolculuk.
2: Barok
1: evet.
2: erken barok dönemden günümüze kadar bütün her şeyden, hem ses hem oda müziği
1: evet.
2: hepsi bir arada gerçekten ve de hepsi de alanında müthiş isimler.
0: Evet.
1: Evet.
0: Kaçırmayacağız.
2: Kaçırmayacağımız
0: bunu
2: bir konser. Aslında hiçbirini kaçırmamız lazım orada bence.
0: Bir başkası. Şeyin,
1: konser
0: bir
1: salonlarında yatıp kalkacağız.
2: Yatıp kalkmak lazım.
0: Ama festival dediğiniz budur.
2: Budur zaten.
0: Budur.
2: Evet,
0: ruh budur şey. Yani.
2: Ruh budur. Hemen 15'ine geçebiliriz değil mi?
1: Evet, ünlü Alman Oda Orkestrası.
2: Evet. Bir de hemen belki çok kısa 14'ünde bu sanata ilk adım doğanın müziği vardı. Ondan biraz bahsettik.
1: Ondan da gerçi. Bahsedelim. Evet.
2: Çok kısa, doğru. Çok kısaca hemen bahsedelim. O,
1: evet,
2: ondan
1: o hafta
2: da.
1: Sonu 13 ve 14 Haziran'da cumartesi pazar günleri
2: çocuklara
1: Atatürk
2: yine.
1: Atatürk Kent Ormanı'nda evet. Sanata ilk adım başta altında doğanın müziği yürüyüşünü yapacağız diyelim. Bu da yine aslında festival temasına gönderme yapan ve çocuklara yönelik oluşturduğumuz bir program. Farklı yaş gruplarına özel dizayn edildi. 7-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan programda çocuklar Atatürk Kent Ormanı'nda bir doğa yürüyüşü yapacaklar. Ne yazık ki artık çağın minikleri diyelim, doğdukları andan itibaren gözlerinin önüne bir telefon, bir tablet konuyor. Evet. Yemek yerken, dışarıdayken, evdeyken o ekranla bir şekilde ne yazık ki uyuşan bir nesil yetişiyor şu anda.
2: Bir tür oynamak, gibi. Sokakta oynamak gibi şeyler
1: kalmadı
2: yok.
1: Sokakta oynamak kalmadı artık.
2: Evet. Sokakta kalmadı aslında tabii.
1: Evet, büyük dolayısıyla şehirde. Hani parkta dışarı çıktıklarında aslında etrafla bağ kurmakta güçlük çeken bir jenerasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı biraz doğaya atalım dedik. Doğaya salalım. Roots and Shoots Türkiye ekibinden iki kıymetli konunun uzmanı çocuklarımıza bir doğa yürüyüşü yaptıracaklar. Ve çocuklar etraflarında işte Atatürk Kent Ormanı'nda da bolca kuş var biliyorsunuz.
3: Çok güzel.
1: İşte oradaki bir kuşun sesi, ağaç, işte o yaprak uçacak, kelebekler uçacak. Çocuklar bir an böyle bir etrafında ne olup bittiğinin farkına varmaya başlayacak ve rotanın bir noktasında da parkın içinde bir canlı müzik performansı dinleyecekler. Yarının Kadın Yıldızları projesinden destek almış olan genç keman sanatçımız Beste Yalı çocuklarımıza kısa bir dinleti de yapacak. Sonra rotayı tamamlayacak çocuklarımız ve keyifli bir gün geçirecekler diye umut ediyoruz.
2: Çok çok güzel bir şey. Evet, burada
1: bu da ücretsiz bir etkinlik ücretsiz. Bu arada. Tabii. Yine web sitemizden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Tamam. Anne babaların.
2: Tamam. Evet, buradan 15'ine geçelim değil mi? Kammer Akademi, Potsdam.
1: Ve Yusen Piyano
2: ikilisi. Evet.
1: Müthiş enerjileri ve neredeyse tek vücut halinde çalan Hollandalı piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen sahnede olacak ve ünlü Alman oda müziği topluluğu Kammer Akademi Potsdam onlara eşlik edecek. Tabii çok gösterişli bir konser ve bir program bu. Çünkü sahnede iki piyano birden olacak ve adeta kendilerine böyle birbirlerine bir ince bir kabloyla bağlı gibi müthiş bir uyumla çalan iki genç piyanist. Mozart'ın iki piyano konçertosunu seslendirecekler 10 numaralı ve Maurice Ravel'in iki piyano için yazdığı, daha doğrusu aranje edilen La Vals eserini seslendirecekler ve Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda izleyeceğiz bu konseri.
2: Mozart demişken Yusen kardeşler demişken bir parça oradan da
3: dinleyelim. Konserde seslendirecekleri Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosundan bir bölüm dinliyoruz.

0: Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosunun 3. bölümünü dinledik. Lucas ve Arthur Yüsen'e Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields eşlik ediyordu.
1: Bu güzel yorumdan sonra hemen bu 15 Haziran'daki konserle ilgili şunu da hatırlatıp diğer konsere geçelim. Konsere doğru söyleşileri çerçevesinde sevgili Iris Şentürker, Yüsen kardeşlerle
2: konser öncesinde
1: evet, fuayede söyleşecek.
2: Keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler.
1: Onu da kaçırmayın, biraz daha erken saat 19'da giderseniz.
2: Evet, 19'dan itibaren konsere doğru sohbetini olacak. De izleyebilirler. Burada hemen bir minik hatırlatma da yapalım isterseniz Aydın Bey. Geçtiğimiz yıl aslında başlatmıştık bu işi ama bu yıl sizin güzel kaleminizden çıkan metinlerle benim naçizane okumamla
0: ben
2: anlatımım
0: dinledim, ikisi de çok güzel.
2: Evet, konserde sizi neler bekliyor serisi yaptık, bir podcast serisi. Evet. Çünkü bu konser mekanlarındaki konsere doğru söyleşilerine hafta içi etkinliklerinde özellikle izleyicilerimiz yetişmekte güçlük çekiyorlar. Tabii. Çünkü işte az önce de konuştuğumuz gibi evden çıkacak, o trafikte gelecek. Bir şekilde o sohbetlere erişim kolay olamadığı için, ama konserde izleyiciler kimi dinleyecekler, ne dinleyecekler, acaba programda neler olacak bilgisini vermek üzere belki işte yoldayken izleyiciler böyle bir kulaklığını takacak ve konserde onun ne beklediğini dinlemek üzere bu podcast serisinden öncesinde dinleyecek diyelim.
1: Her
2: kısa bir sesli anlatımla.
1: Anlatı var ve her konser hem festival kitapçığında, broşürde bu altta QR kodları var, hem de web sitesinde her konserin altında yine
2: evet, Spotify
1: linkleri
2: verilmiş yönlendiren
1: durumda.
2: Bir tıklanabilecek bir yer var. Evet. Broşürde de bir kare kod var.
1: Evet.
2: İzleyicilerimiz onu okutarak konserde onların nelerin beklediğini dinleyebilirler.
1: Bu konsere doğru şeylerine gidildiği zaman orada yine sizin ağzınızdan bütün bu anın içindeyi anlattığınız bir podcast de var.
2: Evet.
1: Onu da yine dinleyebilirler orada.
2: Evet, memnun oluruz dinlerlerse.
1: Evet. Evet, şimdi 16'sındaki konsere geçelim. Orada gerçekten pek çok yani haftalardır sosyal medyada çok öne çıkarılan, daha doğrusu paylaşılan ve heyecan uyandıran bir konser. Onun da yine öncesinde bir konsere doğru söyleşisi var.
2: Evet. Sevgili Yeşim Burul ve İlkay Nişancı ile notalarla yazılmış bir sinema tarihi Ennio Morricone başlıklı bir konsere doğru sohbeti olacak Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde.
1: Ve de konserde de.
2: Ve yine bir podcastimiz de var bu konserle ilgili. Gerçekten heyecan verici bir konser olacak bu.
1: Bifo'nun konseri.
2: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sahnede kalabalık bir orkestra, bir koro İstanbul, Leyla Gencer Şan yarışmasında dereceye de girmiş olan kıymetli genç sopranomuz Nazlıcan Karakaş ve Morricone müziklerinin aslında biraz alameti farikası olan sazların solistleri var diyelim. İşte pan flüt, sopranino, blok flütte Veronica Vitaskova, mandolin ve gitarda Pierre Planas, akustik gitar ve elektronik gitarda benim de sevgili lise arkadaşım Nurkan Renda. Ve bas gitarda Tunca Olcayto ile kalabalık bir kadro Ennio Morricone'nin unutulmaz film müziklerini seslendirecek. İşte İyi Kötü Çirkin, Il Cinema Paradiso, Once Upon a Time in America, The Mission. Gibi pek çok tarihe aslında ne denir? Mal olmuş. Önemli filmlerin aslında bu kadar hani belleklerimizde yer etmesine de sebep olan şey bence bir yerde Morricone'nin bu filmler için yazdığı müzikler. Çünkü o müziklerle hatırlıyoruz aslında pek çok şeyi. Bir hayat soundtrack gibi işte hani o filmi izlerken o müzik tabii konuyu çok daha yükseğe taşıyor ve hafızalara kazınıyor ve tarihin en önemli sinema bestecisi diyelim. konseri salonda olan izleyicilerin yanı sıra konsere katılamayan izleyicilere de sevgili Borusan bir jest yapacak diyelim. Daha evvel de yaptıkları gibi Cadde Bostan sahilde bir ekran kuruluyor ve canlı olarak izleyiciler sahilde minderlerini, sandalyelerini alsınlar, gelsinler ve ücretsiz olarak Anadolu yakasındaki izleyiciler de konseri izlesinler lütfen. Tamam.
1: Biraz kısa bir parça da yine
0: dinleyelim.
1: Morricone'den dinleyelim.
0: Dinleyelim.
1: Değil mi?
0: Dinleyelim.

0: Borsan Klasik.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Borsan Klasik'tesiniz ve 11 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'a kadar devam edecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali'ne özel Klasik Tatlar programını dinliyorsunuz. Festival direktörü Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz.
2: Devam edecek olursak 17'sinde yine festivalin son yıllarda çok önem verdiği bir sosyal sorumluluk.
3: Evet, bizim için çok çok kıymetli bir proje.
2: Bir tanesi, evet.
3: Evet, Yarının Kadın Yıldızları 2018 yılından bu yana Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir eğitim destek fonu. Pozitif ayrımcılıkla özellikle klasik müzik alanında eğitim alan farklı sazlar olabilir, bestecilik, şeflik ve şan gibi alanlarda eğitim alan kadın müzisyenlere, genç kadın müzisyenlere sunduğumuz bir eğitim destek fonu bu. Yurt dışında ve elbette yurt içinde eğitim alan işte yaşama masraflarına katkı arayan, bir masterclass'a katılmak istiyorsa oraya katılım ücreti, gidişi, konaklaması, bir orkestra seçmesine katılacaksa ya da sazını değiştirmek istiyorsa gibi farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz bir burs, yani bir fon diyelim, tek seferlik bir fon. 120'nin üzerinde üstün yetenekli genç kadın müzisyen bu fon faydalandı.
2: Bugüne kadar
3: ve devam da ediyor. Çok çok kıymetli buluyoruz. Böyle bir dönemde anne babaların, özellikle yurt dışında çocuk okutan ebeveynlerin yaşadığı sıkıntılar malum. Bu çocukların da ellerinden tutulması gerekiyor. Görülmeleri, bilinmeleri, desteklenmeleri gerekiyor. Keşke bu tarz burslar, fonlar çok daha fazla olsa. Senede projede, şimdi bu projeden destek almaya hak kazanan genç müzisyenler arasından ufak ansambıllar kuruyoruz. Ve festivalde de bir konserde sahneye çıkıyorlar. Bu da onlar için tabii ki çok çok kıymetli, çok önemli. Ve onlarla her yıl sahnede olan bir de Kanaat Önder'i oluyor. Bu yılın da konuk sanatçısı Kanaat Önder'i flüt sanatçımız Aslıhan Antsay. O da müzisyenlerle mini birlikte bir performans çalacak. Gerçekleştirecek. Birlikte çalacaklar. Bu konserde farklı kategorilerde biletler de var. Bunların da hemen anonsunu yapmak istiyorum. Zira platin ve altın destek biletleri var. İzleyiciler bu yüksek kategorideki biletlerden satın aldığında o biletlerin geliri de bizim fon havuzumuza aktarılıyor ve izleyicilerimiz de aslında bu genç kızlarımıza
2: bankanın üstüne koymuş oluyor.
3: Evet. Hep beraber imece usulü diyelim, TSKB'nin verdiği kıymetli desteğin üzerine biraz daha bir para eklenmiş oluyor ve kızlarımıza bu parayı dağıtıyoruz ve kullanmalarına aracı oluyoruz.
2: Evet, bu yıl için seçtiğiniz, her yıl için seçtiğiniz sanatçı da çok önemli oluyor gerçekten, ama bu yıl için seçtiğiniz sevgili Aslıhan Antsay da hakikaten bu tam bir rol model olacak şimdiki moda deyimle, veya Kanaat Önder'i sizin burada bahsettiğiniz şekilde hem çok çok iyi bir eğitimci, hem çok iyi bir müzisyen, solist, hem orkestracı, aynı zamanda da solist.
3: Çok
2: gerçekten onlarla, yani sevgili Aslıhan'la bu genç müzisyenlerin bir arada aynı sahneyi paylaşıyor olması onlar için çok önemli bir deneyim olacak.
3: Kesinlikle.
2: Çok önemli bir konser olacak bence. Bu kadar
3: çok da heyecanlı oluyor bu konser.
2: Çok.
3: Yani müthiş bir enerji oluyor içeride. O genç müzisyenlerin heyecanı, veliler, işte aileleri ya da onları desteklemek üzere gelmiş izleyiciler. Çok tatlı bir enerjisi oluyor bu konserin.
2: Tabii daha evvel Pelin'le olmuştu.
3: Pelin Halkıcı Akın'la onun başkemancısı.
2: Yani şu anda hemen onun ismi geldi aklıma, ama çok iyiydi şimdiye kadar da, yani hep böyle gerçekten rol model olacak kişilerdi. Bu kadar Aslıhan'dan bahsedince onun nefesinden de bir şey dinleyelim. Fazıl Say'ın Flute World Opus 84'ünden Onurlu Yalnızlık parçasını seslendirirse galiba çok da tam şeye uygun olacak bu programa.
3: Evet, hep beraber dinleyelim.

0: Fazıl Say'ın Opus 84 Flüt Dünyası'ndan Onurlu Yalnızlık adlı bölümü Aslıhan Ant Say seslendirdi. Değerli flüt sanatçımız 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında desteklenen genç kadın müzisyenlerin kanaat önderliğini üstleniyor.
1: Evet, son birkaç yıldır sürdürdüğümüz ve aslında gençlere klasik müziğin hiç de korkulacak bir şey olmadığını göstermek üzere başlattığımız seri Disco Klasik bu yılda İKSV Salon'da yer alacak. Enteresan bir barok sazımız var, Lavta. Ve Avusturyalı Lavta virtüözü David Bergmüller sahnede olacak ve bir elektronik altyapının üzerine canlı olarak performansını gerçekleştirecek. Hemen sonrasında da Alman DJ Feyka'nın canlı DJ setiyle gece artık böyle iyice bir ısınacak ve dans ederek, hoplayarak, zıplayarak hep beraber coşkuyla geçireceğiz o akşamı.
2: Evet.
0: Ardından
2: 19'unda La Dolce Vita.
1: Evet, İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista topluluğuyla birlikte İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde, İtalyan Sarayı'nın bahçesinde enfes bir program sunacak bize. Aslında çok bilinen, sevilen İtalyan melodilerini biraz işte jazzy, biraz doğaçlama seslendirecekler. Trompet, piyano, bas gitar ve davulun eşlik edeceği Stefano Di Battista'nın solist olarak yer alacağı konserde İtalyan Sarayı'nın bahçesinde bir anda belki böyle bir Palermo'ya mı ışınlanacağız acaba? Napoli'ye mi ışınlanacağız? Biliyorsunuz çok keyifli bir bahçe orası, açık havada. Evet. Tam yaz akşamına yakışır bir programla ve
2: umarız
1: mekanda.
2: İyi bir havada.
1: Evet, umuyoruz ki güzel bir havada, evet. Keyifli bir tadını akşam çıkartacağız.
2: Evet. Bu arada evet, sonuna doğru, son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Bir şey de yine biraz geride kaldı ama onu da hep söyleyelim. Artık çok gelenekselleşmiş bir şeyi var. Müzik rotası.
1: Evet.
2: Ondan bahsetmedik.
0: Doğru.
2: Bu yılın
0: doğru.
2: Müzik rotasında tarih olarak gerçi öndeydi o, değil
1: evet,
2: mi? Ayın 13'ündeydi.
1: 13
2: evet.
1: Haziran'da bu yıl Müzik Rotası Beyoğlu'nda festival izleyicisinin gerçekten çok ilgi gösterdiği bir seri. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz.
2: Bileti en çabuk biten
1: satışa çıktığının ikinci günü sold out olan bir seri. Ki tabii konserleri sunduğumuz kiliselerin de kapasiteleri malum 100-110 kişi en fazla içinde, içeri evet. Girebiliyor. Ve tabii çok enteresan bir proje bu.
0: Çok.
1: Her sene işte İstanbul'un bir bölgesini seçiyoruz ve birbirine yürüme mesafesindeki kiliselerde 45-50 dakikalık performanslar izliyor izleyiciler. Önce bir kiliseye giriyorlar, orada bir konseri izliyorlar. Dışarı çıkıyorlar ve bir infoport sistemiyle profesyonel bir turist rehberiyle ikinci mekana yürümeye başlıyorlar. O yürüyüş esnasında rehberimiz o bölgenin tarihi, mimarisiyle ilgili enteresan bilgiler veriyor. İkinci mekana giriliyor. Orada ikinci grup dinleniliyor ve çıkılıp aynı şekilde böyle bütün gün 45-50 dakikalık performanslar izliyor izleyiciler. Önce bir kiliseye giriyorlar, orada bir konseri izliyorlar. Dışarı çıkıyorlar ve bir infoport sistemiyle profesyonel bir turist rehberiyle ikinci mekana yürümeye başlıyorlar. O yürüyüş esnasında rehberimiz o bölgenin tarihi, mimarisiyle ilgili enteresan bilgiler veriyor. İkinci mekana giriliyor.

0: olmayan enteresan mekanlarda izlediğimiz kısa performanslar. Evet. Bu yıl Beyoğlu'ndayız ve Surp Astvazazin Ermeni Katolik Kilisesi, Üç Oran Ermeni Kilisesi ve Kırım Anglikan Kilisesi'nde üç farklı performans dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesinde de Lusavoriç Korosu yer alacak. Hagop Mamigonyan şefliğinde.
1: Evet, şimdi tekrar kaldığımız tarihlere dönecek olursak 20 Haziran'da
2: Yıldız Park'ında
1: hem hafta sonu klasikleri var, hem Rahat Konser'in, daha evvel konuştuğumuz Rahat Konser'in
0: ikinci günü
1: var. Bir de Nefesin İzinde var, değil mi?
0: Evet.
1: Bahariye.
0: Evet, 20 Haziran'da gündüz aslında Yıldız Parkı'ndayız saat 5'ten itibaren. Hı-hı. Bu ücretsiz serimiz hafta sonu klasiklerinin ikisi gerçekleştirilecek. İki farklı grubumuz var. Hollanda'dan Hadewijch van Gent, violonsel sanatçısı ve aynı zamanda vokal sanatçısı. Ona Brezilyalı gitarist Vitor Noa eşlik edecek. Onların ilk konserinin ardından da Fransa'dan bir flüt ve kromatik armonika ikilisi bir arada olacak ve çok keyifli bir pazar konseri izleyecek izleyicilerimiz, müzikseverler. O günün akşamı da bu yıl festivalde ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevi Hanesi'nde çok özel bir proje var. Hı-hı. Bu da yine aslında festival temasına ilişkin oluşturulmuş ve programa alınmış bir konser. 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı eserlerinin seslendirileceği, işte durak, nefes, ayin, şuul gibi farklı dini forma sahip müziklerin, eserlerin seslendirileceği bir konser olacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı korolarında görevli çok önemli müzisyenler var burada da. 5 sazende, 5 hanendenin sahnede olacağı konserde Nefesin izinde anda kalacağız diyelim. İzleyicilerimizi bu özel konsere de bekliyoruz.
1: Çok çok güzel. 21'inde de yine anın güzellikleri var. Bu defa Kapalı Çarşı.
0: Bu da yine aslında festival özel oluşturulmuş. Evet. Yine özel bir mekandayız.
1: Kapalı Çarşı'yı daha evvel de kullandı festival.
0: Evet, daha evvel pek çok kez konser yaptık. Bu bütün kuyumcuların olduğu Kalpakçılar Caddesi vardır. Genişçe bir cadde. Oraya bir sahne kuruluyor ve çarşının kapalı olduğu pazar günü yapıyoruz. Tabii. Ve izleyiciler Kapalı Çarşı'yı içinde hiç kimse olmadan
1: çok zor bir
0: görüyorlar.
1: Şey.
0: Evet, o da çok enteresan bir tecrübe. Hem izleyici tarafında hem orada konser veren müzisyen açısından müthiş ilham verici bir ortam oluşuyor tabii. İranlı setar üstadı ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Konstantinopol Ensemble sahnede olacak. İtalyan tenor Marco Beasley'ye eşlik edecekler. Hı hı. Biraz İtalyan Rönesansı'na, işte erken barok dönemine eserler, biraz Osmanlı ve İran müziklerinin seslendirileceği çok enteresan doğaçlamayla karışık, enteresan bir repertuar seslendirecek topluluk diyelim. Marco Beasley'nin de aslında bu jübile konseri. Sahnelerden çekiliyor kıymetli tenor. Artık bundan sonra biraz daha eğitimci tarafına ağırlık verecek zannediyorum. Onun için de güzel bir jübile olacak. Kapalı Çarşı gibi enfes bir ortamda bir konser gerçekleştirmek. Dolayısıyla izleyicilerimizi davet ediyoruz bu özel akşama. Kapalı Çarşı'da saat 19'da başlayacak konserimiz. Ve Kürkçüler Kapısı'ndan girişte izleyiciler mekana girecekler. Evet.
2: Dilerseniz 22 Haziran konseriyle ilgili detaylara geçmeden önce konserde dinleyeceğimiz çok çok önemli tenor Ian Bostridge'in bir kaydını dinleyelim. Hatta bu konserde kendisine eşlik edecek olan piyanist Saskia Giorgini ile birlikte kaydettikleri Twilight albümünden, konserde de seslendirecekleri Schumann şarkılarından dinleyelim.

0: Schumann'ın Opus 45 şarkısından Mart Menekşesi'ni tenor Ian Bostrich ve piyanist Saskia Georgini seslendirdi.
1: Efruz Hanım, bu harika sesi dinleyeceğiz 22 Haziran'da Süreyya Operası'nda. Detayları sizden öğrenelim.
2: Evet, festival buluşması serisinde bu yıl Ian Bostrich, İngiliz tenor Ian Bostrich ile Türk sanatçımız mezzo soprano Feride Büyükdenktaş ilk kez bir araya gelecek. Bu serinin biraz olayı bu, biliyorsunuz çok uzun yıllardır devam ediyor ve festival buluşması serisinde yıldız solistler ilk kez bir araya geliyorlar festivalde. Burada prova yapıyorlar beraber ve ilk kez sahneye çıkıyorlar ve pek çoğu aslında buradaki o müthiş uyum yakalıyorlar. İstanbul'un ruhundan mıdır bilemiyorum ama o işbirlikleri sonra da devam ediyor. Yani burada verdikleri konserin ardından çok keyifli bir iş ortaya çıkıyor olmalı ki sonrasında devam da ediyor. Beraber müzik yapmaya devam ediyor bu isimler. Bu bağlamda da sevgili Feride Büyükdenktaş'la Ian Bostrich ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Saskia Georgini'nin, piyanist Saskia'nın eşliğinde sahnede olacak. 22 Haziran Pazartesi akşamı saat 20'den itibaren.
3: Bu buluşmanın diğer bir solistini solist, dinleyelim.
1: Evet, dinleyelim. Harika bir ses. En az Ian Bostrich kadar. Nazife Güran'ın bir şarkısını seslendiriyor. Piyanist Julius Drake eşliğinde Feride Büyükdenktaş'ı dinliyoruz.

0: Nazife Güran'ın Gece ve Deniz adlı şarkısını mezzo-soprano Feride Büyükdenktaş ve piyanist Julius Drake'ten dinledik.
1: Evet, yavaş yavaş festivalin son günlerine.
2: Hüzün çökmeye başladı
3: ama çökmesin. Çökmesin. Çok güzel konserler var.
1: Hakikaten.
2: Evet. En heyecan verici iki konseri.
1: İki konser. 125. yılını kutlayan bir orkestrayı dinleyeceğiz. İki gün harika iki solistle birlikte.
3: İki farklı program. Evet. Yani aynı konserin tekrarı değil. Muhakkak her iki konsere de gidin diyoruz.
2: Kaçmaz.
1: Hakikaten
2: evet.
1: Öyle.
2: Evet. 23 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Viyana Senfoni Orkestrası Çin asıllı Kanadalı piyanist Bruce Liu'ya eşlik edecek. Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek Bruce Liu. O da kendi jenerasyonunun çok başarılı isimlerinden.
3: Bir tek şey söylemeye kafi zaten. Chopin yarışması birincisi.
2: Yani, evet değil mi? Chopin yarışması
3: 2021'deki Chopin yarışması
2: ondan
3: birincisi.
2: Sonra zaten yani, müthiş bir kariyeri başladı evet. Bruce Liu'nun.
3: Evet.
2: Ve Franz Schubert'in 9 numaralı büyük isimli, büyük lakaplı diyelim senfonisini seslendirecek orkestra.
3: Evet.
1: Evet, Viyana Senfoni Orkestrası'yla ilk gün birlikte dinleyeceğimiz piyanist Bruce Liu'dan bir parça dinleyelim şimdi. Çaykovski'nin mevsimlerinden Haziran.
2: Festivalimize de tatlı bir gönderme olsun. Her yıl Haziran'da düzenlenen festival yılın en güzel zamanı.
3: En güzel zamanı. Evet.

Tchaikovsky'nin Mevsimlerinden Haziran'ı piyanist Bruce Liu'dan dinledik. 23 Haziran'da Beethoven'ın 3. piyano konçertosunda Bruce Liu'ya eşlik edecek olan Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası'nı da dinleyelim. Çek orkestra şefi yönetimindeki orkestra bu kayıtta Beethoven'ın 5. piyano konçertosunu seslendiren Çek piyanist Jan Bartoş'a eşlik ediyor.

0: Beethoven'ın 5. piyano konçertosunun 2. bölümünü dinledik. Jan Bartoš ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi
1: Viyana Senfoni'nin 2. konserine.
2: Evet, bu
1: geçelim.
2: Konseri Dvorak sevenleri davet evet. ediyoruz. Çünkü tamamen Dvorak'a adanmış bir program seslendirecek orkestra. İran asıllı bir başka Kanadalı müzisyen Kian Soltani Dvorak'ın Si minör violonsel konçertosunu seslendirecek ilk yarıda ve ikinci yarıda herkesin aslında bildiği, duyduğu evet. anda anladığı, tanıdığı Dvorak'ın nefis 9. senfonisi Yeni Dünya'dan eserini seslendirecek ve iki günü böyle yüksek seviye müzikle
1: evet.
2: geçireceğiz
1: aslında
2: diyelim.
1: Bu konsere bir gönderme olarak Kian Soltani'nin yorumundan onun Dvorak konçertoyu seslendirdiği albümün sonuna eklediği küçük parçalardan bir tanesini dinleyelim. Dvorak'ın ikinci bölümündeki o çok ünlü Korangle solonun yer aldığı kesiti Stefan Kontz'un yaptığı düzenlemeyle violonsel solo ve violonsel ansamblından dinliyoruz.

0: Dvorak'ın 9. senfonisinin teması üzerine Stefan Konch'un yaptığı düzenlemeyi Staatskapelle Berlin çelistleri ve çelist Kian Soltani seslendirdiler.
1: Geldik evet, konserin festivalin son gününe. İki tane çok ilginç konser var. Evet. Yine bir eser siparişinin yer aldığı bir konser var.
2: Evet, değil mi? Ben acaba hangi konsere gidebileceğim?
1: Evet, değil mi?
2: Bir tanesi ya, saat 8'de tabii. Bir yakada, diğeri saat 9'da diğer yakada.
1: Evet, bir.
2: Festivalin ikinci eser siparişi sevgili piyanist, besteci Kaan Bulağ oldu bu sene. Kaan Bulak ve ansamblı Maison Lale başlıklı projede yine festival temasına gönderme yapan bir çok özel bir içerik oluşturdu sevgili Kaan. Konserde Yunan asıllı Fransız soprano Sara Aristidou sahnede olacak. Video sanatçısı, video ve fotoğraf sanatçısı Teresa Maria Forthaus'un oluşturacağı bir video enstalasyonunu sahnede izleyeceğiz. Ve aynı zamanda bir de dansçı olacak sahnede. Her şey var. Bütün uyaranlara. Amanda Donato sahnede bir çağdaş dans performansı da sergileyecek. Ve Kaan'ın festivale özel yazdığı Maison Lale başlıklı eserinin de dünya premierini izleyeceğiz. Ve aynı akşam.
1: Evet. Bu arada bir hemen bu Kaan
3: Bulak'ın, Sara Aristidou ile birlikte 2021'de kaydettikleri Sagapo albümünden bir parça dinleyelim.
2: Evet, son harika bir geç, albüm.
1: Evet. Konsere, son
2: İzleyicilerimizi
1: konsere,
2: evet. Neler bekliyor? Onlara ufak bir tadımlık olsun.
1: Tadımlık olsun. Evet.

0: Marina, Kaan Bulak ve Sara Aristidou'dan dinledik.
1: Evet ve geldik zaman yani saat açısından da son konserine. Çünkü diğerim biraz daha önce başlıyor saat 8'de, bu saat 9'da başlayacak değil mi?
2: Evet, saat 9'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde.
1: Çok büyülü bir mekan orası
2: ya,
1: da.
2: Harika bir
1: evet.
2: Mekan.
0: İyi ki tekrar döndük.
2: Evet, nihayet müzenin restorasyonu bitti ve biz de bahçesine girebildik. Orada kimler kimler izlendi. Heyecanla biz de bekliyoruz. Fado'nun Kasırgası lakaplı Portekizli fadista Sara Correa sahnede olacak. Topluluğuyla birlikte fado viyolası, Portekiz gitarı, bas gitar ve davul eşlik edecek. Ve son albümündeki eserleri seslendirecek Sara Correa. Büyülü bir akşamla festivale veda edeceğiz bir yıllığına.
1: Zaten bu albümün tanıtım turnesi çerçevesinde galiba değil mi?
2: Evet. Daha evvel İstanbul'da bir konser vermiş Sara. Fakat tabii kariyeri bir anda müthiş bir ivme kazandı. Zannediyorum artık oradaki ismini bilemiyorum ama O Ses Türkiye'nin O Ses Portekiz versiyonu zannediyorum. Orada bir televizyon programında da benzer bir ses yarışmasında da jüri üyesi, çok popüler bir isim ülkesinde ve müthiş buğulu, çok güzel bir sesi var. Harika bir fadista Sara. Onun sesini de dinlemek için heyecanlıyız.
1: Sevgili Efruz Çakırkaya, iyi ki geldiniz. Gerçekten bu 54 yıldır, 54.sü olacak bu İstanbul müzik hayatını hakikaten çok değiştiren, renklendiren bu festival ki ben de her zaman konu açıldığında şunu söylüyorum. Bir tek şeyle hani şimdiye kadar çok mutluyum ki bu festivali birincisinden 54.süne kadar hepsini izledim.
2: Evet.
1: Ama bir konser, ama üç konser, ama beş konser. Zaman zaman içimde de yer aldım, çaldım.
0: Tabii.
2: Ve hala bize destek vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Uzunca yıllar danışma kurulumuzdaydınız. Şimdi söyleşiler konusunda kıymetli desteğinizi alıyoruz. Elinizi üstümüzden çekmediniz. Siz de iyi ki varsınız.
1: Ya, ama o yani gerçekten hak yani benim için en önemli kısmı izleyici olarak, bir konser izleyicisi olarak birinciden 54.'ye kadar, bir ortaokul öğrencisiyken ailemle birlikte gittiğim ilk festivalden bugüne gelinceye kadar gerçekten izleyici, tabii ki işte bazı şeyler değişti, içine girdim, arka tarafını gördüm, o ekibin içinde oldum, hala daha da öyle sayılırım ama en güzel kısmı konsere gidip konserde bir izleyici olarak onu dinlemek ve o konserlerin, bu festivalin 54 yıldır yapılıyor olduğunu idrak etmek orada, o çok güzel bir şey.
0: Çok.
1: Bir izleyici olarak gerçekten sizin adınızda İKSV'ye tekrar tekrar teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Burada tabii bu kadar, burada sürdürülebilirlik çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hiç ara vermeden çeşitli badireler atlatılmış olsa da son 50 küsür yılda aralıksız yapılan bir festival. Burada da aslında öncelikle bizim de teşekkür etmemiz gereken kurum ve kuruluşlar var. Çünkü onların desteği olmadan bu festivali yapmak mümkün değil. Başta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, konserlerimizi destekleyen tüm gösteri sponsorlarımıza, kültür kurumlarına, yerel yönetimlere, bizi yalnız bırakmayan Lale Kart üyelerimize ve elbette festivalde bu coşkuyu beraber yaşadığımız festival izleyicilerine ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir puzzle gibi düşünün. İmece usulü hep beraber ortaya çıkarılıyor ve son parçada aslında gelip konserlere katılan o izleyicilerimizin koyduğu parça ve harika bir resim ortaya çıkıyor. Her
0: Kesinlikle.
2: yıl. İyi ki varlar. İKSV seve seve diyorum ve herkesi konserlere bekliyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında, az evvel detaylarını festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'dan dinlediğimiz çok renkli konserlere sahne olacak. Dinlediğiniz bu programın festival yolculuğunuzda size rehberlik etmesini umuyoruz. Farklı kültürlerin ve müziğin, bütün müzikal anların tadını doyasıya çıkarmanızı diliyoruz. Efruz Hanım, Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
2: Keyifti benim için.
1: Sağ olun.
0: Sizleri festivalin son konseri olan 25 Haziran'da dinleyeceğimiz müzede Fado gecesinde dinleyeceğimiz
3: Sara Correa'nın Tempestade albümünden Sevgimin Elleri adlı şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.
1: İyi günler.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.